show.

Ez edinim hamar Havşadıra kumar el alam Ez razil akiyim Hacı kaznadıra kumar edikiyim Bekuştuna başiyim Solda İsa nurar edikiyim Ez ibim rahat Berdira dira tumare devran kiyip Ez ibil o kanu razile bu dişel alevi ibu khamil diye Mere mafula ercari e halli kula e gazi

Radio Wang. Radio Wang.

مدی گلی زرمین آفدانی پیشتا خدا میکری مشک بگرانی آه گلی زرمین

0: ويلو بابول يا القزواني
1: راديو فينك راديو فينك

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

Reklamlar. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr.

0: Li Şahin Eğitimsen ya Ahmet Serledan'in Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despekir. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dedi bistüdü diye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın seri le malpera diyarbakireğitimsen.org bidin. Şahin Eğitimsen ya Ahmet'i.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Radio Veng. Radio Veng.

0: Roj baş kodarin heja, slav u rez ve hemu yan ra Em bernamaya khura roj baş dest pe dikin Em hevi dikin ku sibeya bo e bixir u rona he dest pe kiribe Heka hun jî bi qehweya khu amade bin Em e dest be bernamaya khu bikin Mamoste
1: Roj baş, roj baş kodarin heja Ve sve saat 8 o 04 nişan dide Bi bernamaya roj baş em disa bu warene ve sibehi
0: Roj baş Ahmet
1: Roj baş Merdin
0: Roj baş Reha
1: Roj baş Semsur
0: Roj baş Muş
1: O her vaha yenko li kudere li mala khuya li ser internette de arabeyin khuya da li me godari dikin Roj baş ve hamuyan ra

0: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
0: Reklamları dinlediniz.

Eka hem nihal kurta müzikeki esraneke hem godari bikin heneki o liser ve ChatGPT'ye liser Gemini ve her buha Siden su Cloud'u filan hem bahveş berku hem mesela eka giringe her buha ava meji kem dike iddiaye nusaj yani ko pırzede avji duha u kharş dike hem nihal strane godari bikin o pıştırap ChatGPT'ye hem şey çekri berdavamak.

0: Bernameya Rojbaş qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vındıkarın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org'e bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Şahane eğitim seni ya Ameride müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destekler. Seroproda işe do heta hirsucoyu menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistupanj seba diyina vist seba hireyine pancesi lirayo. Şertane müsabaka şma şene keyapela Diyarbakır eğitim sen nokta orgide buane. Şaha eğitim seni ya Amedi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her perşembe saat 17'de Beng Radyo'da. Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Beng Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Beng.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
0: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Binbir imzacılarından veteriner hekim Orhan Budak, kalıcı barış için devletin ahim kararlarını uygulaması, yasal düzenlemeler yapması ve Abdullah Öcalan'ın statüsünü netleştirmesi gibi sorumluluklarını yerine getirmesini istedi. Kürtçe öğretmeni Ferhat Topbaş, milyonları aşan bir halkın ana dilinden mahrum bırakılması ve Kürtçenin sadece sivil toplum örgütünün verdiği kurslarla sınırlı kalmasına tepki gösterdi. Tatvan Belediyesi ile Mebyader bünyesinde kursların verildiğini ifade eden Topbaş, Kürtçenin hala yasalarla tanınmadığını ve ana dilde eğitimin sağlanmadığını belirterek, Kürtçenin de resmi bir dil olarak kabul görmesini bekliyoruz dedi. Sürecin başarı kıstasının demokratik cumhuriyetin kazanılması olduğunu belirten tutsak siyasetçi Alp Altınörs, bu hedefin sosyalistler, işçiler ve Kürtlerin mücadelesinde ortak bir buluşma zemini oluşturabileceğini söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin sermaye piyasalarındaki gelişmeleri, usulsüz işlemlere ve olası siyasi idari sorumlulukların araştırılmasına ilişkin verdikleri meclis araştırması önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Hat TV'nin İstanbul'daki binasına sabah saatlerinde polis baskını düzenlenirken kanala kayyım atandı ve yayın durduruldu. Hat TV programcısı Deniz Bayramoğlu, genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın kayyım heyeti başkanıyla yayınının devam etmesi için yaptığı görüşmenin sonuçsuz kaldığını belirtti. Basın meslek örgütleri ve siyasi partiler ise kayyım kararına tepki göstererek bunun basın ve ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'ye yönelik soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Mahiroğlu'nun ortağı veya yöneticisi olduğu belirtilen şirketlere el konularak tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyım olarak atandı. Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından açıklama yapan Mahiroğlu ise hakkındaki iddiaları reddederek iktidara kararından geri dönme çağrısında bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Hatimoğulları, gazetecileri tutuklayan, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiren, muhalif kanallara kayyım atayan bu anlayış, Türkiye'yi büyük bir karanlığa sürüklüyor dedi. İnsan Hakları Derneği'nin 2025 yılı raporuna göre cezaevlerinde 1412 hasta tutsak tutuluyor. Tutsakların sağlığa erişim hakkı engellenirken yaşam hakları da ihlal ediliyor. Tutsakların durumu tehlikeli bir boyuta ulaşırken İHD'nin hasta tutsaklar listesinde bulunan ve yaklaşık 4 yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan Çiğdem Özlü'nün durumu kritikleşiyor. Çiğdem Özlü'nün guatr kanseri, bel fıtığı ve astım hastalığı bulunuyor. İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebini reddetmesine tepki gösterdi. Kararın AİHM'in ihlal kararının etkisiz bırakılması sonucu doğurduğunu vurgulayan İHAD, Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın yeniden yargılanma ve tahliye taleplerini reddetmesine tepki gösterdi. Emek gündeminin feminist çerçevede tartışılacağı Kadın Emeği Konferansı İstanbul'da düzenlenecek. Feminist aktivist Selin Top, "Dünyayı döndüren bizim emeğimiz" diyerek konferansa katılım çağrısı yaptı. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma, geçim ve güvenlik sorunları katlanarak devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu ve üniversite yurtlarına yapılan zamlar, kalabalık odalar, hijyen ve güvenlik sorunları ile kampüslerde artan baskılar öğrencilerin tepkisine neden oluyor. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi öğrencileri barınma ve geçim sıkıntılarına tepki gösterdi. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, engellilerin toplumun bir parçası olduğunu belirterek, "Sorunlarımızın çözümü zor değil, o imkan ve potansiyel mevcut, sadece doğru politikalar gerekli" dedi. Şırnak Cizre ilçesinde bulunan özel eğitim uygulama okulunda idarecilerin mobbing, iftira ve tehditlerine maruz kalan eğitim görevlisi S.B. can güvenliği olmadığı gerekçesiyle başka kente tayin olurken Cizre Kaymakamlığı'nın idareciler hakkında soruşturmaya izin vermediği belirtildi.
Van'ın Gevaş ilçesinde çocukları dijital ve madde bağımlılığından uzak tutarak sporla buluşturmak amacıyla kurulan Gevaş Spor Gençlik Akademisi bünyesinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik spor faaliyetleri başlatıldı. 5 ay önce 3 arkadaşın bir araya gelerek kurduğu akademi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini hedefleyen çalışmalara, gençlerin bağımlılık risklerine karşı korunması ve spor aracılığıyla daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor. Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde hakları için direnen işçiler, masada varılan uzlaşmanın patron tarafından bozulmasına tepkili. Şantiye önünden seslenen işçiler, "Kazanılmış haklarımızdan taviz yok," dedi. Mardin'de izleyicilerin dayanışması ve tiyatro emekçilerinin kendi imkanlarıyla 2022 yılında kurduğu Şaneş'in tiyatro sahnesi ekonomik sorunlar nedeniyle kapandı. Federe Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Meri Forumunda yaptığı konuşmada Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mazlum Abdi'nin Suriye yönetimiyle ilişkilerine de değinerek "ilişkileri iyiyse bizim de iyidir," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ağır bir darbe indirmeyi amaçladıklarını belirtirken, "İran'la savaş yakında bitecek," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da petrol, doğalgaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu belirterek, adanın ABD'nin savunması açısından stratejik önem taşıdığını savundu. Rusya'nın en büyük bankası Sber, Saratov bölgesindeki veri merkezine insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Banka, saldırıya rağmen tüm sistem ve hizmetlerinin normal çalıştığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev ve Harkiv bölgelerindeki enerji ve iletişim altyapısının hedef alındığını açıkladı. Bakanlık, Rusya'nın farklı bölgelerinde 12 saat içinde 902 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü öne sürdü. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını belirterek, boğazın açılmasının ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi. İran'da Ocak ayı eylemlerine katılan Ali Sinan Mustafavi, Kirman'da idam edildi. Mustafavi'nin rejim karşıtı eylemlere katıldığı ve İsrail rejimine bağlı muhalif medya kuruluşlarıyla ilişki kurduğu iddiasıyla idam edildiği belirtildi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 23 derece, Elazığ 21 derece, Mardin 25 derece, Van 19 derece, Urfa 27 derece, Muş 18 derece, Şırnak 23 derece, Batman 25 derece, Hakkari 18 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 26 derece, Adıyaman 24 derece. Döviz kurları: Dolar 49.40, Euro 55.42, Gram altın 6611 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
2: Reklamlar. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
3: taşır. Toyota. Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Binbir imzacılarından veteriner hekim Orhan Budak, kalıcı barış için devletin ahim kararlarını uygulaması, yasal düzenlemeler yapması ve Abdullah Öcalan'ın statüsünü netleştirmesi gibi sorumluluklarını yerine getirmesini istedi. Kürtçe öğretmeni Ferhat Topbaş, milyonları aşan bir halkın ana dilinden mahrum bırakılması ve Kürtçenin sadece sivil toplum örgütünün verdiği kurslarla sınırlı kalmasına tepki gösterdi. Tatvan Belediyesi ile Mebyader bünyesinde kursların verildiğini ifade eden Topbaş, Kürtçenin hala yasalarla tanınmadığını ve ana dilde eğitimin sağlanmadığını belirterek, Kürtçenin de resmi bir dil olarak kabul görmesini bekliyoruz dedi. Sürecin başarı kıstasının demokratik cumhuriyetin kazanılması olduğunu belirten tutsak siyasetçi Alp Altınörs, bu hedefin sosyalistler, işçiler ve Kürtlerin mücadelesinde ortak bir buluşma zemini oluşturabileceğini söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin sermaye piyasalarındaki gelişmeleri, usulsüz işlemlere ve olası siyasi idari sorumlulukların araştırılmasına ilişkin verdikleri meclis araştırması önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Hat TV'nin İstanbul'daki binasına sabah saatlerinde polis baskını düzenlenirken kanala kayyım atandı ve yayın durduruldu. Hat TV programcısı Deniz Bayramoğlu, genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın kayyım heyeti başkanıyla yayınının devam etmesi için yaptığı görüşmenin sonuçsuz kaldığını belirtti. Basın meslek örgütleri ve siyasi partiler ise kayyım kararına tepki göstererek bunun basın ve ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'ye yönelik soruşturma kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Mahiroğlu'nun ortağı veya yöneticisi olduğu belirtilen şirketlere el konularak tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyım olarak atandı. Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından açıklama yapan Mahiroğlu ise hakkındaki iddiaları reddederek iktidara kararından geri dönme çağrısında bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Hatimoğulları, gazetecileri tutuklayan, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiren, muhalif kanallara kayyım atayan bu anlayış, Türkiye'yi büyük bir karanlığa sürüklüyor dedi. İnsan Hakları Derneği'nin 2025 yılı raporuna göre cezaevlerinde 1412 hasta tutsak tutuluyor. Tutsakların sağlığa erişim hakkı engellenirken yaşam hakları da ihlal ediliyor. Tutsakların durumu tehlikeli bir boyuta ulaşırken İHD'nin hasta tutsaklar listesinde bulunan ve yaklaşık 4 yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan Çiğdem Özlü'nün durumu kritikleşiyor. Çiğdem Özlü'nün guatr kanseri, bel fıtığı ve astım hastalığı bulunuyor. İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebini reddetmesine tepki gösterdi. Kararın ahimin ihlal kararının etkisiz bırakılması sonucu doğurduğunu vurgulayan İHA'de, Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın yeniden yargılanma ve tahliye taleplerini reddetmesine tepki gösterdi. Emek gündeminin feminist çerçevede tartışılacağı Kadın Emeği Konferansı İstanbul'da düzenlenecek. Feminist aktivist Selin Top, "Dünyayı döndüren bizim emeğimiz" diyerek konferansa katılım çağrısı yaptı. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma, geçim ve güvenlik sorunları katlanarak devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu ve üniversite yurtlarına yapılan zamlar, kalabalık odalar, hijyen ve güvenlik sorunları ile kampüslerde artan baskılar öğrencilerin tepkisine neden oluyor. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi öğrencileri barınma ve geçim sıkıntılarına tepki gösterdi. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, engellilerin toplumun bir parçası olduğunu belirterek, "Sorunlarımızın çözümü zor değil, o imkan ve potansiyel mevcut, sadece doğru politikalar gerekli" dedi. Şırnak Cizre ilçesinde bulunan özel eğitim uygulama okulunda idarecilerin mobbing, iftira ve tehditlerine maruz kalan eğitim görevlisi S.B. can güvenliği olmadığı gerekçesiyle başka kente tayin olurken Cizre Kaymakamlığı'nın idareciler hakkında soruşturmaya izin vermediği belirtildi. Van'ın Gevaş ilçesinde çocukları dijital ve madde bağımlılığından uzak tutarak sporla buluşturmak amacıyla kurulan Gevaş Spor Gençlik Akademisi bünyesinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik spor faaliyetleri başlatıldı. 5 ay önce 3 arkadaşın bir araya gelerek kurduğu akademi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini hedefleyen çalışmalara, gençlerin bağımlılık risklerine karşı korunması ve spor aracılığıyla daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor. Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde hakları için direnen işçiler, masada varılan uzlaşmanın patron tarafından bozulmasına tepkili. Şantiye önünden seslenen işçiler, kazanılmış haklarımızdan taviz yok dedi. Federe Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Meri Forumunda yaptığı konuşmada Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mazlum Abdi'nin Suriye yönetimiyle ilişkilerine de değinerek ilişkileri iyiyse bizim de iyidir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ağır bir darbe indirmeyi amaçladıklarını belirtirken, İran'la savaş yakında bitecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da petrol, doğalgaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu belirterek, adanın ABD'nin savunması açısından stratejik önem taşıdığını savundu. Rusya'nın en büyük bankası Sber, Saratov bölgesindeki veri merkezine insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Banka, saldırıya rağmen tüm sistem ve hizmetlerinin normal çalıştığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev ve Harkiv bölgelerindeki enerji ve iletişim altyapısının hedef alındığını açıkladı. Bakanlık, Rusya'nın farklı bölgelerinde 12 saat içinde 902 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü öne sürdü. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile gerekli mutabakata vardıklarını belirterek, boğazın açılmasının ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi. İran'da Ocak ayı eylemlerine katılan Ali Sinan Mustafavi, Kirman'da idam edildi. Mustafavi'nin rejim karşıtı eylemlere katıldığı ve İsrail rejimine bağlı muhalif medya kuruluşlarıyla ilişki kurduğu iddiasıyla idam edildiği belirtildi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 23 derece, Elazığ 21 derece, Mardin 25 derece, Van 19 derece, Urfa 27 derece, Muş 18 derece, Şırnak 23 derece, Batman 25 derece, Hakkari 18 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 26 derece, Adıyaman 24 derece. Döviz kurları: Dolar 49.40, Euro 55.42, gram altın 6611 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Mab hergoştaran emayerciyaya ez delal mahenim yani hevti her roj saat şeşe şanide mabene meymaneşima. Bu viran mekere, ma veng radyoda beren tehet. Ma beni vengeşme, vaşti şeşme, uma bideyran şımadırı.

0: Şahane Eğitim Seniye Amerî'de Müraca Tepancesi'nin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani dest bekert. Sero pro da işe do heta hirsu joye menga kanune devam bikere. Halate seba yevuna vistu panc, seba diyina vist, seba hireyine pancesi lirayo. Şertane müsabakaş maşenev keyapela Diyarbakir egitim sen nokta orgide buane. Şaha egitim seniya Amedi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ez parizer Müslüm Dalar. De bernameya civak hukuk ede ez edisa bu arabim. Jibir adnigariye ki kadim berb cihana iro. Eme bhevre kala mrov civak u hukuk ebikin. Jite koşina hebuna zaman u nasname hatta legerina hemolati buna ve kef. Jikede hatta khuzayi. Jibir civaki hatta meselen yen yiro yen duguherin. Eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiyat jiyane de ya biryareki dadgehe, carnan ji kala aliye jiyane bükün akud hukupi de helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki çiroka civakekiye. Jiboku em hevre kalavan çirokan bükün, eme her hafte roja düşeme saat bencan de bu arabin.

Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.

0: 250 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı, 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan-ı Neyan ver neşmadeyim. Abdullah Öcalan pivine işi İmralı'da bi ısrar bale antisere gani kurdan yani hukuki de bigire Öcalan iva e siyaseti Türkiye'ye henveri tersi kurdana halesnana u babetacı kena siyaset oke seri kurdandayo. Hazaruyu imza keran ra veteriner Orhan Budak semede açtıya mende vaşke devlete sereyin berpilsiyarani kuye seca ardışı kararani ahimi vraştışı nizamname kanuni unetkerdişi statuya Abdullah Öcalan'ı biyar ocağı. Xebatkarî ke şantiyanê weşxaneyê bajariya Amedî de semedê heqanî xwe miyanê rojanî çetinandeyê henverî xira kerdişê pêkerdişî masaya hetê patronî bihirse. Xebatkarî ke venya şantiyara Vengayî Uvatî heqê mayê qezenç kerdişî ra tawîz çûnîyo. Sahneyi tiyatroyu şaneşin iken Mardin'de bir paştayışı serkerdoğan u imkanani emektarani tiyatroyu serada hazır vüstü dine de ame ve runayış bir sebebi meselani ekonomikan padya. Neveş uvende kare kediyar kerdi rasayışı neveşhaneye fakülteye dıdanan ke mevkiye heti rayri sancakiye rayri çevlik harpiti deya zahmeti anceni diyar kerdi endişeynan estoke rasayışı merkeziyo ke tede komresi çinyo bameşi zımıstanidir hina çatın bebo. Parlamenteri çevri giden parti Ömer Faruk Hülak'ı problemi rastlayışı mezraya berujya deva mutluca uğrayı regre dayışı elmalı mutlucayı kaza solhani artrojeva meclisi. Hülak'ı vaştı şefersi nüşteki kesemede cevap kerdişi vezire zarı Mustafa Çiftçi de pers kertke xabat evraştış urund kerdişi rayri kamcın kademede yo. Kararı çediği der hakkı projeyi bir su hissiyor ki yanı plan kardeş seri çemi sarmayı mabene kazada rahiniye çevdegi o kazani lici upa Suriye Amedi de bir uğraştış heti dadgehera bataldı. Temsil karya dersime komeleye deri doğruya muzuri hem veri talan kardeşi tebiati dersimi de doğru ayrışıya iş organize bir kere. Meçe deyvengda peru şari dersimi ke piya bir kever ayır. Distupancı teşhirna peyene roca yevşeme saati yevindesine de bani verdiği sal ördekte doberi tehet. Demayra işe işe daristanane sal ördek çatal yaka sevgi raberdiler umurat akar bıklamane hodo veci sahne. Hem Sereka Peru'ya DBP'yi Çiğdem Kılıçgün uçarke kombiya işi cemaati kazaya Plurya Dersim'i de kısaykert, Bale Ant meseleyane Alevyan Ser Uva, Novelat'te Cay İbadeti'ye Alevyan Anci Neyame Çınasına iş, Novelat'te Çime Peru'cu Ardışani Antidemokratikan, Beçare Seriyan mesela Kurdideyo. Cigera işe neveyi proje jesiyo ke vazene deva xarkiya gımgımı da bir kere diye teşrina peyne roca seşeme saate yılmime de dobero kerdiş. Kazaya evi yarı hayda kazaya trafiki vrazya. Şoförü ve saytoke şarampol rekalibya dünyaya xo bedelnaye. Kombiya işe sarayı bajarani müziki UNESCO'yı bu ayrıya rahayı despeker. Organizasyonu hiri rojanke nizdiği hiris velatara temsil karan anu tehette mirası müziki Hazar sarani bajari u hemkari kültürü miyani neteveyan dobere deskrevtiş. Kazaya kahta esam soride netice kalbiya işi otomobileye şarampolire kazaya trafiki vrazya uhiri kesi brindarbi. Derhakı kazada ciper sayış diya despekerdiş. Amediyar kardeş vilayeti Kandahar'ya Afganistan'da nizdi pansegünde kari kenayı bir sebebe kebalık bir mektebra amedur vistiş. Kararı aşkara kert sinur kardeşi Taliban'ı hemveri perverdi tutanı kenayan hata mektebi avli ziberz biyo. Tunus'ta Xabat Karecini Ramtşi Ribriye Şalınayış Ekonomik Taciz Uzahmeti Rasayışı Mekanizmayı Pavutşi Yeni Aktiviste Şeyma Kasmiye Bala Amtserke Gani Rasayışı Hakkani Cinyan Beru Asan Kerdiş U Sektörü Ramtşi de Pavutşi Cemaati Beru Bıcağırdış. Koçlari Azizi Mame Peynye Xaberanıgı Bımane Veşide.
1: Çeviri ve Altyazı M.K. چاوی کلا بیش مثل چپل دری جبر که جناب خندی لگر دنزر گلو بیش مگه کودی کلا
0: هندینگ جبر نابن هنسترن دودل دادمینن وکس ترکن شوی

0: Reklamlar.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk Lirası, ikinciye 20 bin Türk Lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk Lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

Ekolojik Yaşam programımızda bu hafta ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek artan ve derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların doğa ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadelenin önemini ele alacağız. Ekolojik Yaşam programı bugün saat 15'te Veng Radyo'da sizlerle buluşacak.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. İro seri sibehe polesan ser avahiya Halk TV'ye de girt, kayım tayini kanali hat kirin u veşan avi hat sekinandın. Parlamenter u serok vekile koma yeni partiye Ali Mahir Başarır diyar kirku armanca ve operasyone beden kirine u got embangle geldikin ku hodile demokrasiye u Halk TV'ye derkevin. DFG disk basın iş u GGC bidaxuyani eke bertek nişani serda girtin u tayin kırına kayyum alisar Halk TV'ye dan u bangli rea güçti kırın ku hodile azadiya çopemeniye u mafexu ye vergirtina agahiyan derbikevin. Piştî qayîm tayînê ser Halk TV'ye hate kirin Seroke Nijdeya Weşanê ya Halk TV'ye Cafer Mahîroglu jî di nav de derbarê 18 kesan de biryara binçavkirinê hate danîn û ji van 11 kes hatin binçavkirin. Avahiya Halk TV'ye di dorpêça polêsan de ye. Dudoza Şarideriya Bacari Mezin a İstanbul'e de Ekrem İmamoğlu pişti nozda mehan cara yeke meku parastına hodike. İmamoğlu got komara Türkiye ve guheriye komara Türkiye ya operasyonan her uha purtukaku parastına İmamoğlu TD'ye hatu bu kadehe kirin uhat beref kirin. Tepayın ku parastın çar rojan bidome. Doza derbari istismara Hifa İkra u Fatma Nur Çelik'te Kudbin Şertu Mercen Gumambar'de Miri Hatub'un ciltin Bersuç Ayhan Şengüler Berat Gir. Jünenku Beriya Danişini Liberdadgehe Kombun Jibu Fatma Nur u Hifa İkra adaleti xostı. Greka trafiki Ali Ahmedi ku bi çekirina Real Ser Seyran Tepe Despekir berdevam dike. Meclisa Konseya Bajar a Ahmedi di daxuyani yekete derbari psikreka ve guhestine de daxoza çare seri yek berfireh u bi plan sazi kir. Dede mekete ku hükümet bir yarın hu yen sansure yen nisar hesabin medyaya civaki didomine komele azadiya gotine ragihant ku giştine hesabe fermi ye ikse e partiya karkerin Türkiye hatiye asten kirin. Her vaha giştine hesabe fermi ye ikse a ajansa Mezopotamya yüji hati asten kirin. Ahmet Spor Jiber Büyerin li sahayı Yenku Dımaça Gençler Birliği Ahmet Spor ede kavimin Ligori Hala Benci Udiyemin a rezikname ya disipline ya futbole sevkin lijde ya disipline ya federasyona futbole ya Türkiye hatkırı. Dinavçeya Sakarya Arif Yeye Karker Erkan Kundo Dımakineya Prese Yali Kargehe Klasikante Asema Karker Erkan Kundo Jiyanahu Jidesta. Li Mereşê 20 xwendekar ji ber bêhna nexweş a ji şantiyeke înşaatê bandor li wan kir rakirin nexweşxanê. Bermîlek ku tê bawerkirin bên cê dihat li şantiya înşaatê hat desteserkirin û xebatên şantiyê hatin rawestandin ders li du dibistanan ji bo rojekê hate rawestandin. Jinenku her sal beri zivistane jubo amedekariyen xoarın u vexoarın ediketin livu tevgeri isal jiber kriza abori u buhabune nehatin libahev jinan desnişan kirku jiber buhabune evnekarine amedehiyen zivistane ligor dile xobikin. Şarideriya farkine u kasede evditina jinan ket çandu hüneri li darxistin. Bernameya ku dese rojan berdevan bike dühbişev li parkarın dekhane bisitranan lezana erbane u garandina govendi despekir. Berdevke supaya pastarin şoreşa İrani tu general Hüseyin Mohebbi Got erişeke nu ya Amerika'ya liser İrani de ve ne makul be le ihtimaleke usa heye Mohebbi diyar kır ku İran jubu erişeke muhtemel amadeye. Emgihiştin daviyan uçeyin hue biminin tuhoşiyede.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Ekolojik Yaşam programı başlıyor.

0: Evet değerli Venk Radyo dinleyicileri, hepinize merhaba. Ben sunucunuz Sabri Kılıç, Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ekolojik Yaşam programımızın yeni sezonunda yeniden sizlerle birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından doğayı, yaşamı ve geleceğimizi ilgilendiren meseleleri konuşmaya, ekolojik sorunları farklı yönleriyle ele almaya ve bu sorunlara karşı yürütülen mücadeleleri anlatmaya devam edeceğiz. Bildiğimiz gibi bölgemizde ekolojik sorunlar her geçen gün daha da derinleşiyor. Ormanların yok edilmesinden, su varlıklarının tahribatına, madencilik faaliyetlerinden kuraklığa kadar pek çok sorun yalnızca doğayı değil, toplumsal yaşamı da doğrudan etkiliyor. Peki yaşanan bu ekolojik yıkımın temel nedenleri nelerdir? Doğayla toplum arasındaki ilişkiyi nasıl dönüştürüyor? Ve belki de en önemlisi, bütün bu sorunların karşısında nasıl bir ekolojik mücadeleye ihtiyaç duyuyoruz? İşte bugün bütün bu soruları ve daha fazlasını ekoloji aktivisti Derya Akyol'la birlikte konuşacağız. Derya, öncelikle programımıza hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhabalar, hoş buldum. Herkese merhaba. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Burada olmak bu arada hem çok heyecanlı hem de çok güzel. Bunları konuşuyor olmak da aynı zamanda.
0: Çok teşekkür ederiz Leyla, bizi kırmayıp programa dahil olduğun için. Yeni sezonumuzun ilk programında istersen dinleyicilerimiz için öncelikle seni biraz tanıyalım. Kendinden ve ekoloji mücadelesiyle nasıl bir ilişki kurduğundan kısaca söz edebilir misin?
1: Evet, Derya ben. Çok uzun zamandır, 8-9 senedir Mezopotamya Ekoloji Hareketi içerisinde ekoloji mücadelesi yürütüyorum. Bölgemizde birçok yerde faaliyet yürüten bir örgütlenme. Aynı zamanda Türkiye'nin farklı illerinde de ekoloji mücadelesi yürütenlerle organik ilişkimiz olduğu ve yine ekolojik yıkımlara, talana karşı beraber mücadele ettiğimiz bir alan diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp yayına konuk olduğun için. İstersen ilk olarak genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Yani bildiğin gibi bölgemizde son yıllarda ekolojik sorunların giderek derinleştiğini görüyoruz. Özellikle ormanların yok edilmesi, su varlıklarının azalması, kuraklık ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi artık gündelik hayatımızın önemli meseleleri arasında. Bir ekoloji aktivisti olarak sen bölgemizin mevcut ekolojik durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Ve bugün doğayı ve toplumsal yaşamı tehdit eden en önemli sorunlar sence nelerdir?
1: Evet, dediğin gibi bugün bir televizyon haberini ya da işte sosyal medyada, gazetelerde çok yoğun bir şekilde bir yerin ekokırma, bir talana açıldığını biz de her gün farklı bir alanda buna tanıklık ediyoruz. Gitgide de büyüyor, artan bir hale büründü artık. Neredeyse bütün kırsal alanlar bir maden tehdidi altında. Sular, nehirler bir baraj tehdidi altında, HES tehdidi altında. Evet. Aynı şekilde bu tarımsal arazilerin imara açılması, orman katliamları, ormanların yine ranta kurban edilmesi gibi birçok ekokırım politikasıyla karşı karşıyayız. Bölgemizde de diğer yerlerde olduğu gibi benzer bir tablo var. Tabii ki bazı işte nedenler farklı olsa da aynı sonuca götürecek. İşte bölgemizde birazcık daha işte güvenlik politikalarıyla iç içe geçmiş bir ekokırım politikası yürütülüyor. Ama sonuçları bizler için hep aynı oluyor. Bir yerin yok edilmesi aslında yaşamı doğrudan etkileyen, sen de doğa ve toplum ilişkisinden bahsettin. Tamamen doğada yaşanan bir sürecin toplumsal karşılığı da yine aynı şekilde bir yok oluşu, bir felakete doğru götürecek bir şekilde sonuçlanıyor. O yüzden zaten aslında ekokırım şeklinde nitelendiriyoruz. Bir yerin aslında sadece işte oradan ağacın koparılması ya da o suyun yatağının ya da değişmesi ya da kuruması değil. Tamamen orada işte türlerin, aslında kültürün, toplumun yapısının, yaşayış biçiminin ya da toplumun oradan tamamen tasfiye edilmesi gibi sonuçlarla karşılaştığımız için aslında biz buna daha çok ekokırım şeklinde kavramsallaştırdık aynen. Her yerde var bugün, evet, ekokırım. Evet, ekokırım devam ediyor ama bir yandan da işte direniş hikayeleri de görüyoruz. Bizler de bizim için bunlar da çok umut verici bir yerde. Yani artık biraz daha ekolojik bilincin ya da bize dokunduğu tarafını da çok görebildiğimiz için o bilincin de aslında birazcık daha ileri düzeye taşındığını da görebiliyoruz. Bizim işte böyle bir saha deneyimimiz de oluyor. Evet. Biraz ekokırımı da bu şekilde açmak istedim. Yani günden güne aslında artan, derinleşen, belki baş edemeyeceğimiz bir noktaya gelen bir süreç söz konusu.
0: Yani çok güzel ifade ettiniz. Bir de hani bu yaptığın değerlendirmelerden hareketle biraz daha böyle somut olarak bölgemize de bakmak istiyorum. Şimdi bildiğimiz gibi bölgemizde baraj projeleri, madencilik faaliyetleri, işte enerji yatırımları adı altında doğal alanlara yönelik çeşitli müdahalelerle mesela karşı karşıyayız. Bu projeler çoğu zaman da bir kalkınma, istihdam ve ekonomik gelişme söylemleriyle mesela gündeme getiriliyor. Yani peki mesela bütün bu faaliyetlerin bölgenin ekolojik dengesi ve yerel halkın yaşamı üzerindeki etkilerini mesela nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle kalkınma söylemiyle ekolojik yıkım arasındaki ilişkiyi biz nasıl okumalıyız?
1: Yani evet, zaten artık kalkınma deyince arkasından bir ekolojik yıkım hikayesinin geleceğini zaten okuyabiliyoruz. Kalkınma kelimesine çok dikkat etmek gerekiyor. Yani kalkınma kim için? Kimin için kalkınma? Evet. Yani bu soruyu sormakla başlamak gerekiyor. Yani bu soruyu aslında hepimizin temel gündelik yaşamına yerleştirmesi gerekiyor. Evet, işte iktidar ya da işte devlet politikaları, devletin bütün kurumlarını yan yana getirerek konuşalım. Enerjiye ihtiyacımız var söylemi ya da işte madene ihtiyacımız var söylemi, kalkınmamız gerekiyor ya da küresel ölçekte büyümemiz gerekiyor söylemlerin altında hep bir zaten bir rant ve işte sermaye besleyen bir yıkım politikasının geleceğini düşünmeliyiz. Yani bu temel soruları da sormak gerekiyor. Kimin için enerji? Bizim bu kadar enerjiye ihtiyacımız var mı? Ya da evet, bu enerjiyi kim kullanacak? Ne kadar kullanacak? Bunun karı sermaye geçince işte orada yaşayan halkın bundan ne kadar etkileneceğini de bir düşünmek gerekiyor. Bu özellikle enerji meselesi birazcık daha işte neoliberal politikaların getirdiği işte dünya aslında bütün işte ülkelerin birbirine yarış içinde olduğu ve burada enerjinin çok ön plana çıktığını görüyoruz. O yüzden çok fazla enerji yatırımlarının da yapıldığını görüyoruz. Belli başlı şirketlerin, bazen bunlar ulus ötesi şirketler oluyor. Bu şirketlerin direkt gözünü diktiği işte alanlar var. Yani işte Kürdistan'da özellikle son süreçlerde biliyoruz güneş enerji santralleri. Güneş enerji santrallerinin işte çok fazla yaygınlaştığını görüyoruz. Hatta bazı illerin kapasitesi doldu ve işte başka bir yerde tüketilecek bir enerjinin farklı bir ilden üretileceğini görüyoruz. Artık bu tehlikeli bir hal almaya başladı. Biliyoruz MAPEC verilerinden işte Türkiye'nin neredeyse tamamında 13 binin üzerinde bir maden alanının ruhsatlandırılacağını biliyoruz. Bazıları işte ÇED gerekli değildir kararlarıyla, bazılarında da zaten kopyala yapıştır ÇED raporlarıyla birlikte ruhsatlandırıldığına şahit oluyoruz. Dediğim gibi bu soruları sormaya ihtiyacımız var. Bunun üzerine düşünmeye ihtiyacımız var.
0: Yani zaten dediğin gibi genellikle işte özellikle bölgemizde ki birçok mesela enerji şeyine baktığımızda Kanadalı, işte Amerika'dan gelen, böyle dışarıdan gelen daha çok şirketlerin şey yaptığını görüyoruz. Yani biraz daha bölgemizde özellikle mesela bugün işte Diyarbakır'da, Muşvarto'da, yani Şırnak ve benzeri birçok yerde mesela doğa ve yaşam alanlarını korumak amacıyla da mesela çadır nöbetleri de mesela tutuluyor. Özellikle mesela Diyarbakır'da işte Cıkse'de, işte Varto'da JES projesine karşı birçok alanda böyle durumlar da söz konusu. Yani bir tarafta mesela ülkede hani demokratik mesela çözüm süreci tartışılırken diğer taraftan da bölgemizde madencilik faaliyetleri, orman kesimleri ve doğal alanlara yönelik mesela müdahaleler de gündemdeki yerini koruyor. Yani özellikle bu çatışmalı süreçlerde kullanılan ve son dönemde boşaltılan alanların madencilik faaliyetlerine ve sermaye yatırımlarına mesela açıldığı yönde kaygılar da çok fazla var ve barışın ekolojik boyutunu da hani belki de gerekli kırıyor. Yani bunu tartışmak belki önemli. Mesela burada önemli bir çelişki yok mu hani sizce? Bir taraftan işte toplumsal barıştan konuşurken diğer taraftan doğanın ve yaşam alanlarının tahrip edilmesiyle mesela karşı karşıyayız. Yani o halde mesela şu soruyu sormak gerekmiyor mu? Yani doğayla barışmadan toplumsal barış sizce mümkün mü? Ve gerçek bir barışın ekolojik boyutu nasıl olmalı ve ekoloji hareketi bu süreçte mesela nasıl bir sorumluluk üstlenmeli?
1: Evet. Ya klasik bir söylem olacak ama sadece silahların susması bir barışın kapısını aralamayacak. Bunun en başta bir kere ekoloji örgütlerinin ya ekoloji aktivistlerinin ya da aslında yaşamın bütün bileşenlerinin kendine bu söylemi de referans alması gerekiyor. Ve nasıl bir yaşam istediğini de aslında düşünmesi gerekiyor. Biz nasıl bir barış istiyoruz? Bunu da düşünmek gerekiyor. Bir kere dediğin şeyler devam ettiği sürece hala işte doğaya dönük bir tahakküm süreci, işte doğanın ranta açılması devam ettiği sürece aslında bu sınıfsal eşitsizlikler derinleşmeye devam edecek. Ya da işte cinsiyetler üzerindeki tahakküm devam edecek. Hayvan kırımı belki devam edecek. Bu şekilde bir barış bizim nihai bir aslında sonuca götürmeyecek. Çünkü burada evet bir işte sınıfsal eşitsizlikler devam edecek. Emek sömürüsü devam edecek. İşte kadın katliamları devam edecek. Bunlar devam ettiği sürece burada bir toplumsal barıştan söz etmeyeceğiz. Barış kavramı yalnızca belki kağıt üzerinde bir işte yasayla bir söylem olacak bizler için. Ama bizler için işte doğanın özgürlüğü bizim kendi yani kendi ihtiyaçlarımıza dönük bir yaşam pratiği içerisinde bizler için aslında orada bir barış ortamı doğacak. Aslında özgürlük ortamı doğacak. Şimdi baktığımızda bu projelerle bu ortaya çıkan ekolojik kırım politikalarıyla yaşam alanlarımız daralıyor. Evet, artık evet. İşte kendi alanımızda doğup büyüdüğümüz, kültürümüzü yaşadığımız, dilimizi yaşattığımız coğrafyadan belki de artık yaşayamayacak bir boyutta olacağız ve başka bir yere göç etmek zorunda kalacağız ki bunun işte geçmiş deneyimlerine de sahibiz. Köy boşaltmaları da bunun bir sonucuydu. Bu da belki bir ekolojik kırım projesiydi aynı zamanda. Bizim için barış bundan ibaret değil. Evet. Kendi kararlarımız ve kendimiz aslında nasıl yaşamak istediğimizi ortaya koyacağımız bir yaşam içerisinde bir barış, bir özgürlükten bahsedebileceğiz.
0: Yani mesela buradan da ekoloji mücadelesinin belki toplumsal boyutuna mesela geçmek gerekiyor. Şimdi bugün bölgemizde doğanın korunması için önemli mücadeleler de yürütülüyor. Az önce de bahsettik. Ancak ekolojik sorunların toplumun bütün mesela kesimlerini ilgilendirmesine rağmen bu hani sadece belirli çevrelerin hani o sınırda kaldığını mesela görüyoruz. Yani sence mesela bu ekolojik hani mücadele neden mesela yeterince toplumsallaşamıyor? Yani doğa mesela bu kadar talan edilirken, maden projeleri bu kadar hayata geçirilirken, su varlıklarımız işte barajlar inşa edilirken biz mesela bu hani mücadeleyi neden mesela toplumsallaştıramıyoruz ve işte kentte yaşayan herkesin ortak mücadelesi haline getirmek için mesela nasıl bir tutuma ihtiyaç var?
1: Ya aslında ekoloji çok yaşamın içinden bir yerde. Yani bunu belki bizler görebiliyoruz. Ama bu birine değdiği noktada belki de onun gündemine giriyor. Yani yanı başımda kurulan bir maden ocağıyla ya da işte suların altında kaldığı zaman benim bir köyüm. O zaman belki de onun aslında mücadelesini vermesi gerektiğini anlayabiliyoruz. Biraz değdiği noktada aslında anlamlaşıyor. Ve evet ülkenin birçok problemi var. Ekoloji mücadelesi ne yazık ki yani geçmişe göre çok daha iyi bir durumda bu arada. Daha çok aslında daha gündelik yaşamın diline de girmiş durumda. Yani iklim krizinden bahsediliyor ya da su varlıklarının azalmasından bahsediliyor. İşte hava kirliliğinden bahsediliyor. Aslında daha çok gündemin içerisinde bir yerde. Ama istenilen bir düzeyde mi? Hayır, değil. Yani biz işte ekoloji aktivistleri olarak evet bunun öncülüğünü yapacağız ama hani birine aslında bunu anlatma ya da işte o direnişlerin biraz öncülüğünü yapma misyonuna da sahipken, ama bir yandan da işte bir işte maden ocağı tehdidi altında kalan bir köye de gidip aslında hani durumun vahimiyetini anlatabiliyoruz ama onlara ne yapmaları gerektiğini söyleme noktasında yani o hadde sahip değiliz aslında, öyle söyleyebilirim. Biraz değdiği noktada aslında anlamlaşıyor. Ya da bazen işte şey de oluyor, bir proje başlıyor, işte chat gerekli değil, karar çıkıyor. Bazen aslında orada yaşayan insanların haberi bile olmuyor. Yani bir anda bakıyorsun şirketler işte iş makineleriyle girmiş. Evet. O zaman farkına varılan bir sürü şey de oldu geçmişte. Projede oldu, olmaya da devam ediyor. Çünkü çok kağıt üzeri, yani bunların hepsi çok kağıt üzeri yürütülen süreçler. Ekoloji mücadelesi yürütenler aslında evet bunun öncülüğünü yapabilir. Her yerde aslında Türkiye'nin işte bölgenin her tarafında bir şekliyle işte platformlar kuruluyor, dernekler mevcut, işte aslında bunun akademisini yürüten, bunun bilimsel verilerini ortaya koyan bir sürü aydın, araştırmacı, gazeteciler de var bunun aslında toplumsallaşmasına katkısı evet. olan. Yani biz de bunlardan biriyiz yani. Bu ekoloji meselesini daha bugün bu programda da yaptığımız gibi daha çok böyle yaygınlaştırmak, daha toplumsal zemine yaymak istiyoruz. Bu şey bir mesele de değil yani, hani ilgilenilmesi gereken ya da işte üzerine oturulup araştırılması gereken bir mesele değil. Dediğim gibi çok yaşamın içinden bir mesele. Evet, öncülüğünü yapacağız. Evet, bu şekliyle belki bugün burada olduğumuz gibi bu kanal aracılığıyla ya da bir bütün işte Türkiye'de buralarda yürütülen ekoloji mücadelelerini birleştirilerek aynı zeminde ortaklaştırmaya çalışarak, yani en başında konuşmanın söyledim, nedenleri başka başka olabilir bu ekolojik yıkım politikalarının ama sonuçları hepimizi etkileyen, hepimizi aynı düzeyde etkileyen bir pozisyonda, bazen bir işte ili etkiliyor, havzayı etkiliyor, bazı şeyler neredeyse yeryüzünün tamamını etkileyen düzeyde büyük mega projeler oluyor. O yüzden bunları ulusal, hatta uluslararası düzeyde birleştirebilmek, aynı ortak zeminde buluşabilmek çok önemli. Bunların da öncülüğünü bizler yapacağız aslında.
0: Belki hani buradaki mesela bir kadınların da ekolojik mücadelesindeki yerine değinmek gerekiyor. Hani ekolojik mücadele üzerinde durmamız gereken önemli bir de konu. Şimdi bölgemizde mesela doğan, suyun, toprağın ve yaşam alanlarının korunması için mesela yürütülen mücadelelerde kadınların önemli bir yer tuttuğunu da görüyoruz. Mesela işte bugün Lice Koçmarin'de Aziz Anne gibi mesela o sondajları elleriyle doldurmaya çalışan, kepçelerin önünde bir şekilde direnen mesela kadınların rolü de mesela bu şeyde çok önemli. Sizce mesela kadınların ekoloji mücadelesindeki rolünü mesela nasıl değerlendirmeliyiz ve bu kadın özgürlüğü ve ekolojik toplum düşüncesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
1: Yani kadınlar diğer her şeyde olduğu gibi ekokırım politikalarının da en ağır bedelini ödeyen cins. Çünkü biliyor yani orada bir işte proje oranın kendi yaşam alanını yok ettiğinde başka bir yerde güvencesizliğe, aslında belki dört duvar arasına kapatılmaya mahkum kalacağını bildiği için aslında direnişinde ön saflarında yer alıyor. Aynı zamanda hem karşı koyuşta dururken aynı zamanda kadınlar birazcık daha yaşamın örgütleyicisi, aslında bu yaşamın da öncü gücü oldukları için daha çok böyle yaşamla bağı ya da doğayla bağı daha güçlü olduğu için kendi emeğine sahip çıkma noktasında da aslında bu rolü üstleniyor. Geçmişte yine işte köy boşaltmalarından sonra metropol kentlere göç getirilen kadınların ev içerisinde hem asimilasyona maruz kalması, hem aynı zamanda kendi emeğine ve kültürüne yabancılaşması, güvencesiz şekilde çalışmak zorunda bırakılması gibi aslında bu yükü en fazla sırtlayan cins olduğu için de kadınlar bu direnişin öncü gücü. Bir yandan da işte süreç itibariyle de biz barış sürecinin de aslında öncü gücünün bu yaşamı yeniden kuracak, işte bu barışın daha toplumsallaşması ve daha fazla bu yaşamı kurma noktasında da dönüştürücü rolü olduğunu biliyoruz.
0: Bu kadar. Bundan hani şimdi bunu da mesela bu buradan da hareketle aslında belli bir algı da mesela yaratılmaya çalışıyor. Yani siz dediniz ya işte boşaltılan köyler üzerinden belli bir yaşam tarzının değişmesi, o farklı bir şeye girmesi, yani hem psikolojik olarak hem ekolojik olarak farklı bir noktaya çekilmesi. Mesela hani sermaye bir de bu buraya girdiğinde şey de yapıyor. Hani atıyorum bir köye, işte biz hani İslam dedik ya, zamanla hani salt psikolojik de değil. Mesela bugün Prejman'da işte kanser vakalarının çok fazla artması, işte yanı başındaki işte maden faaliyetlerinden kaynaklı. Ve atıyorum bugün işte Lice'de, Kult'ta, mesela kentin birçok yerinde, özellikle kırsal alanlarında buna ilişkin mesela birçok tahribat var ve bu tahribat bütün yaşamımızı etkileyen bir noktadan duruyor. Şimdi bunun karşısında belki de alternatif, mesela ekolojik yaşamın inşasına ilişkin ne yapılabilir? Belki bu şey de önemli. Mesela şimdiye kadar daha çok yaşanan ekolojik sorunları, bu sorunların nedenlerini ve yürüten mücadeleleri konuştuk. Biraz da nasıl bir yaşam istediğimiz üzerine mesela belki konuşmak gerekiyor. Çünkü hani yalnızca doğanın tahrip edilmesine karşı çıkmakla sınırlı kalmamalı ve aynı zamanda alternatif bir yaşamın nasıl olduğuna ilişkin de belki şey yapmak lazım. Mesela sence doğayla uyumlu, daha demokratik ve kolektif bir yaşam nasıl mümkün olabilir? Ve ekolojik toplum düşüncesini yalnızca teorik bir tartışma olmaktan çıkartıp işte gündelik yaşamın bir parçası haline nasıl getirebiliriz? Bunun mesela bölgemizde somut karşılıkları neler olabilir?
1: Evet. Aslında bölgemizde somut karşılıkları var gibi de duran bir yerde. Yani evet. Çünkü bizim toplum birazcık daha aslında ekolojik yaşayan, birazcık daha sanayileşmiş kentlere göre ya da kentleşme oranları yüksek bölgelere göre çok daha ekolojik yaşayan bir toplum. Yani dediğin o demokrasi ve ekoloji, yani aslında birbirine çok içkin. Yani demokrasi ve yani demokrasi eşittir ekoloji de diyebiliriz. Yani bizim ekolojik bir topluma ulaşmamız için aynı zamanda demokratik bir zeminde de yaşıyor olmamız gerekiyor. Evet. Yani bu çok zor ya da yapılması imkansız şeyler de değil. Dediğim gibi somut pratikleri de aslında var bölgemizde. Yani bazen oturduğumuz masada, işte yaşadığımız küçük bir mahallede, sokakta ya da apartmanda bu sistemi yapabilmek, işte o paylaşımcı, dayanışmacı ya da işte komünel dediğimiz bir yaşamı oradan başlatmak asıl mesele. Birazcık daha hani evet, biz bir karşı duruş sergiliyoruz. Bize zarar verecek, bölgeye zarar verecek, doğaya zarar verecek projelere karşı bir karşı koyuş gerçekleştirirken aynı zamanda bunun etkisini azaltabilecek bir inşaya da ihtiyacımız var. Bu inşada, yani toplumsal bir zeminde yürüyecek bir inşadır. Zaten bu yasalarla olabilecek ya da işte bir siyasal düzenin değişmesiyle de başlamayacak. Toplumun o noktada dönüşüp değişmesi ve evet nasıl yaşamak istediğine kendisinin karar vereceği. Biz ya zaten bunlara karşı çıkıyor oluşumuzun sebebi, yani sermayeye karşı bir duruş sergiliyor oluşumuzun sebebi de orada halkın hiçbir şekilde söz ve karar sahibi olamamasıyla ilişkili. Burada bir kazanan var, bir rant elde eden bir sistemin bir parçası var. Bir yandan da ondan etkilenecek, bu karın yanında o politikadan etkilenecek bir halk var. Bizler için halkın doğrudan karar sahibi olduğu o mekanizme, halk orada bir proje istemiyorsa o proje yapılmaması gerekiyor. Ve bunu da ortak söz ve aslında ortak bir ilkeyle de oluşabilecek bir şey. Bugün bu masada da başlar o dediğimiz yaşam. Bir mahallede de, bir apartmanda da, kente bile yayılabilecek bir zemine dönüşür.
0: Mesela tam bu buradan hareketle bu konuda belki yerel yönetimlere de mesela büyük iş düşüyor. Hani sizce mesela bu konuda hani bu şeyin daha toplumsallaşabilmesi için oradan hareketle ne yapılabilir?
1: Ya öncelikle bu ekokırım politikalarına amasız kesinlikle belediyenin de sorumluluğu olabilecek bir projeye kesinlikle bir karşı koyuş göstermesi gerekiyor. Yani bir kere o ekokırım politikasına kesinlikle bir yetkinliği ya da imzası her neyse hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Belediyelerin aynı zamanda bunlara karşı koyarken hem direnişe bir destek vermesi, öncülük etmesi, hem de bu yaşamı tekrardan kurma, bu komünel dediğimiz yaşamada aynı zamanda öncülük etmesi gerekiyor. Tabii ki tek başına belediyeyle yürüyebilecek bir şey değil ya da tek başına belediyenin sorumluluğu olabilecek bir şey değil, ama belediye aslında çok basit şeylerle bugün atık yönetiminden işte iklim politikalarına kadar birçok şeyi düzeltebilecek yetkiye, işte yetki alanına sahip. Ekokırım politikalarına amasız fakatsız katkı sunmayacak şekilde tavır alması da aslında buna öncülük etmesi de anlamına geliyor.
0: Hani yavaş yavaş da bu arada programımızın sonuna da gelirken biraz da geleceğe dair mesela düşüncelerini de almak istiyorum. Özellikle mesela bugün son olarak mesela gençlere, kadınlara ve doğayı korumak isteyen herkese nasıl bir çağrıda bulunmak isterdin?
1: Evet. Aslında biraz yok oluşa sürüklendiğimizin farkındayız. İklim eylemleri gerçekleştiriliyor. Ha, bu altında çizmek gerekiyor. Kasım ayında COP31 zirvesi var. İklim politikalarını devletler bizim adımıza kendilerince belirleyecekler. Belki de bu yeşil kapitalizm dediğimiz projeleri dayayacaklar bizlere. Bizler de bunu... Evet, bizim yaşamımızı fazlasıyla etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Dünyanın ömrünün azaldığını söyleyen birçok teorisyen de var. Dünyamızı korumak zorundayız. Aynı zamanda bu dünya içerisinde yaşayan, yani doğada bulunan, bizler de doğanın bir parçasıyız. Doğada bulunan her canlı türünün eşit bir yaşam hakkına sahip olduğu, hiçbirinin birbirinden üstün olmadığı gerçeğiyle hareket etmek gerekiyor. Burada yeryüzünde yaşayan her bir varlık eşit düzeyde yaşam hakkına sahiptir. Bunun bilinciyle hareket etmek gerekiyor. Birazcık o ekolojik bilincin aslında, ya ben hep şey derim, bu ekolojik bilinç aynı zamanda senin gündelik yaşamına çok sirayet eden bir yerde duruyor. Evet. Yani bazen kişiliğini bile etkileyecek bir noktaya geliyor. O tahakkümcü ya da bu eril iktidar dediğimiz o zihniyetten de kurtulmamıza da sebep oluyor. Çünkü artık birazcık daha eşit görmeye başlıyorsun. Çünkü hepimiz bir simbiyotik ilişki içerisindeyiz. Doğadaki hiçbir varlık birbiri olmadan yaşamını sürekli devam ettirme gibi bir şeye kavuşamayacak. Yani aslında yeryüzüne sahip çıkmamız gerekiyor. Biraz şey söylüyoruz biz aslında bütün eylemlerimizde, bunu söylüyoruz. Toprağımıza, havamıza, evet, suyumuza sahip çıkacağız. Aslında bu bizim mottomuz. Bir tane dünyamız var ve onu korumak zorundayız ve bunu hep birlikte yapacağız. Tek bir kişinin ya da tek bir öncü gücün, bir aktivistin ya da bir derneğin, bir kurumun sorumluluğunda değil. Hepimiz birlikte savunacağız.
0: Evet. Değerli Bank Radyo dinleyicileri, ekolojik yaşamımızın bugünlük de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün ekoloji aktivisti Derya Akyol ile birlikte bölgemizde giderek derinleşen ekolojik sorunları, bu sorunların toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve ekolojik mücadeleyi ve barışın ekolojik boyutunu ele almaya çalıştık. Bugünkü sohbetimizde de hani gördüğümüz gibi ekoloji meselesi yalnızca İşte ağaçların, ormanların, suyun ya da toprağın korunmasıyla sınırlı değil. Yani aynı zamanda nasıl bir yaşamı, nasıl bir toplumu ve nasıl bir geleceği birlikte kurmak istediğimizle de doğrudan ilişkili. Çünkü doğayı savunmak aynı zamanda yaşamı ve geleceğimizi savunmaktır. Derya, değerli değerlendirmelerin ve bizimle paylaştığın düşüncelerin için çok teşekkür ediyorum. Emeğine ve yüreğine sağlık.
1: Ben de sana ve tüm dinleyicilere teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum herkese.
0: Sevgili dinleyiciler, bizler de yeni sezonda farklı konuklarla farklı ekolojik meseleleri konuşmaya ve yaşamı savunan mücadelelere ses olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki ekolojik yaşam programında yeniden buluşmak dileğiyle doğayla ve yaşamla kalın. Hoşça kalın.

Ab her goştarane ma yerciye ez delal ma henim yani hevci her roj saat şeşe şani de ma bene meymaneşima. Bu viran mekere ma veng radyo de beren tehet. Ma bene vengeşima, vaşti şeşima u ma bideyran şimadire.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş İro seri sibehe polesan ser avahiya Halk TV'ye de girt, kayım tayini kanali hat girin u eşana ve hat sekinandın. Parlamenter u serok vekile koma yeni partiye Ali Mahir Başarır diyar kırku armanca ve operasyone beden girine u got embangle geldikin ku hodile demokrasiye u Halk TV'ye derkevin. DFG disk basın iş u GGC bidaxuyani eke bertek nişani serda girtin u tayin kırına kayyum aliser Halk TV'ye dan u banglireya güçti kırın ku hodile azadiya çopemeniye u mafexu ye vergirtina agahiyan derbikevin. Pişti kayyum tayini ser Halk TV'ye hate kırın serokin işleya veşani ya Halk TV'ye Cafer Mahiroğlu ji dinavde derbari hüjde kesande bir yara binçav kırını hate danin u juvan yazde kes hatın binçav kırın. Avahiya Halk TV'ye didorpeça polisandeye. Dodoza Şarideriya Bacarimez'in İstanbul'de Ekrem İmamoğlu piştiği nozda mehan cara yeke meku parasına hodike. İmamoğlu got komara Türkiye ve guheriye komara Türkiye ya operasyonan her uha purtukaku parasına İmamoğlu TD'ye hatu bu kadehe kirin uhat beref kirin. Tepayın ku parastın çar rojan bidome. Doza derbari istismara Hifa İkra u Fatma Nur Çelik'te Kudbin Şertu Mercen Gumanbar'de Miri Hatub'un Cetin Bersuç Ayhan Şengüler Beratkir Jinenku Beriya Danişine Liberdadgehe Kombun Jibu Fatma Nur u Hifa İkra Adaleti Hostin. Greka trafiki Ali Ahmedi kubi çekirin araya liser Seyran Tepe despekir berdevam dike. Meclisa Konseya Bajar A. Ahmedi de dahuyani yekede derbari psikreka ve guhestine de dahoza çare seri ekber fireh ube plan sazi kir. Dede mekede ku hükümet bir yarın ku yen sansure yen nisar hesabin medya civaki didomine komele azadiya gotin era gihant ku giştina hesabe fermi ye ikse e partiya karkerin Türkiye hatiye asten kirin. Her vuha giştina hesabe fermi ye ikse a ajansa Mezopotamya yüji hati asten kirin. Ahmet Spor Jiber Büyerin li sahayı Yenku Dımaça Gençler Birliği Ahmet Spor ede kavimin Ligori Hala Benci Udiyemin a rezikname ya disipline ya futbole sevkin lijde ya disipline ya federasyona futbole ya Türkiye hatkırın. Dinavçeya Sakarya Arif Yeye Karker Erkan Kundo Dımakineya Prese Yali Kargehe Klasikante Asema Karker Erkan Kundo Jiyanahu Jidesta. Li Mereşe 20 xwendekar ji ber bêhna nexweş a ji şantiyeke înşaatê bandor li wan kir rakirin nexweşxanê. Bermîlek ku tê bawerkirin bên cê dihat li şantiya înşaatê hat desteserkirin û xebatên şantiyê hatin rawestandin ders li du dibistanan ji bo rojekê hate rawestandin. Jinenku her sal beri zivistane jubo amedekariyen khorin u ve khorin ediketin livu tevgeri isal jiber kriza abori u buhabune nehatin libahev jinan desnişan kirku jiber buhabune evnekarine amedehiyen zivistane ligor dile khobikin. Şarideriya farkine u kasede evditina jinan ket çandu hüneri li darxistin. Bernameya ku desi rojan berdevan bike dühbişev li parkarın dekhane bisitranan lezana erbane u garandina govendi despekir. Berdevke supaya pastarin şoreşa İrani tu general Hüseyin Mohebbi Got erişeke nu ya Amerika'ya liser İrani'de ve ne makul be le ihtimaleke usa heye Mohebbi diyar kır ku İran jubu erişeke muhtemel amadeye. Emgihiştin daviyan uçeyin hue biminin tuhoşiyede.

0: Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Tarihten mühendisliğe, altyapıdan geleceğe uzanan suyun değerini ve yaşamımıza kattıklarını konuşacağımız Suyun İzinde programı Diski'nin katkılarıyla her çarşamba saat 17'de Veng Radyo'da. Suyun İzinde programı başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler, ben Arif Bulut. Veng Radyo ve Diski Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle hazırlanan Suyun İzinde programıyla yeniden birlikteyiz. 8 bölümü geride bıraktık. Bugün abonelik işlemlerini, su sayışlarını ve faturalandırma sürecini konuşacağız. Yurttaşların bu süreçlerde karşılaştığı sorunları, başvuru yollarını ve Diski Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarını ele alacağız bu programda. Bugünkü konuğumuz Diski Abone İşleri Dairesi Başkanı Sayın Uğur Özer. Uğur Bey, Suyun izinde hoş geldiniz.
2: Arif Bey, hoş bulduk. Bütün hemşerimizi saygıyla selamlıyoruz. Umarım iyi bir program geçiririz.
1: Evet, öncelikle şuradan başlayalım. Diski Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tam olarak Diski'de hangi işleri yürütüyor ve temel göreviniz ne?
2: Abone İşleri Daire Başkanlığı vatandaş ile en yoğun temasın kurduğu birimlerimizden biri Diski Genel Müdürlüğü'nde. Biz burada sayaç okuma, faturalandırma, sayaç değiştirme, abonelik bilgi güncelleme, saha kontrolleri, vatandaştan gelen bütün itirazları değerlendirerek sonuçlandırma alanda hizmet veriyoruz. Bu görevi sadece açma, kapama, okuma olarak değerlendirmiyoruz.
1: Evet.
2: Evlere misafir oluyoruz. Bu misafirlik üzerine de vatandaşlarımızla temas içerisinde dilekleri, temelleri, itirazları ne varsa bunlarla ilgili kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Su sayışlarının okunmasına gelelim. Bu su sayışlarının okunma süreci dinleyicilerimiz için biraz açabilir misiniz? Bu süreç nasıl işliyor?
2: Bu süreç bizim aylık okuma periyotları dediğimiz hanelerin evine bir önceki dönemle, yani bir önceki okuma tarihiyle bir sonraki okuma tarihi arasındaki farkı söylüyoruz. Özellikle şöyle izah edeyim size. Bir okuma dönemi ayın 5'inde başlıyor bizde. Her ayın 5'inde tüfe oranıyla beraber açıklamasıyla başlıyor. Bir sonraki tüfe oranın sonlanmasına kadar. Burada bizim faturaları bırakırken özellikle dikkat ettiğimiz nokta endekslerin ve verilerin doğru okunması. Vatandaşımıza herhangi bir hatalı bir okuma, hatalı bir fatura bırakmamak. Burada özellikle endeks tiplerine dikkat ediyoruz. Endeks okumalarını yapıyoruz faturalandırırken.
1: Endeks dediğiniz olayı bir açabilir misin? Yani
2: endeks dediğimiz olay şu, bir önceki okuma dönemindeki son okuma, sayacın içindeki son okuma, okunan rakamlar ile mevcut okumanın arasındaki farka biz endeks diyoruz.
1: Evet.
2: Örnek verecek olursak bir önceki sayacının son okuması 125 olan bir sayacın güncel olarak okunduğu tarihte 140 varsa aradaki 15 metreküp biz oraya 15 metreküp endeksi diyoruz. Endeks dediğimiz olay bu.
1: Tüketim bedeline değindiniz de bu bazı faturalarda örnek veriyorum size de 153 üzerinde ya da kurumda karşılaşmışsınızdır muhtemelen. Tüketiciler faturaya yönelik itirazları da bulunuyor. Su tüketimi değişmediği halde fatura tutarının değişmesinin nedenleri ne olabilir? Örneğin yani sabit, o ay sabit bir su tüketimi söz konusu ama fiyatı değişiyor. Oradaki o nedeni bize aktarabilir misiniz?
2: Orada 2-3 temel sebep olabilir. Birincisi okuma gün sayısındaki farklılıklar olabiliyor. Biz Diski Genel Müdürlüğü olarak 25 ile 40 gün arasında bir okuma gerçekleştiriyoruz. Burada faturaları ortalama olarak 32 gün içerisinde Diski Genel Müdürlüğü olarak okuyoruz.
1: Evet.
2: Diyarbakır İl Genelinde 32 gün olarak okuyoruz. Buradaki temel farklardan biri tüfe oranının aylık olarak yansıtılması. O da tarifeler yönetmeliğimizin ilgili maddeleri İSKİ kanunundaki gerekçeden dolayı biz aylık tüfe oranlarını yansıtıyoruz. Örnek veriyorum bir önceki ay 15 metreküp kullanan bir vatandaşımız bir sonraki ay 15 metreküp bile kullansa bir önceki ayın tüfesi yansıdığı için oran biraz olarak değişiyor.
1: Yani şurada şunu da mutlaka sormak istiyorum. Tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıklandıktan sonra mı okumaya başlıyorsunuz
2: sayışları? Tabii kanunen bunu okumak zorundayız. Özellikle İSKİ kanununda belirtildiği daha sonra Sayıştay raporlarından dolayı biz zam yapmıyoruz. TÜFE'deki oranı işlemek zorundayız. Bu nedenle bir sonraki faturanız bir öncekinden biraz yüksek gelebiliyor. Eğer TÜFE sıfır çıkarsa herhangi bir zam veya bir işlem olmuyor. Aynı şekilde devam ediyor.
1: Yani Sayıştay size şunu söylüyor. Hem İSKİ kanunu, şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'deki su ve kanalizasyon idarelerinin tümü İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'nin kanununu ele alıyor.
2: Evet.
1: Buradan da Sayıştay da şunu söylüyor. Bu kanunu ele alarak böyle bir okuma sürecini zorunlu mu kılıyor?
2: Evet, su kanalı zorunlu kılıyor. Ya yıl sonunda su maliyetine oranlayarak zam yapılması gerekiyor ya da aylık bazda TÜFE oranı işleyerek devam edilmesi gerekiyor. Biz tek seferde zam yapılmasının daha küfret olacağını bildiğimiz için bu nedenle bütün su idarelerinin de uyguladığı TÜFE uyguluyoruz.
1: Her ay tabii.
2: Her ay.
1: Sayaç okuma sırasında sizin en çok karşılaştığınız sorunlar neler? Ve bu sorunlara yönelik neler yapıyorsunuz?
2: Bizim en çok karşılaştığımız sorunlardan biri sayaçların içeride olması. Biz sayaçların içeride olduğu zaman kapıyı çaldığımızda, misafir olmak istediğimizde evde bulunmamaları, kapıyı açmamalarından dolayı biz okuma yapamıyoruz. Bu nedenle izbedel dediğimiz ortalama bir tahakkuk yazıyoruz vatandaşımıza. Bu tahakkuk yazarken vatandaşımıza 3 günlük bir süre tanıyoruz. Alo 153 olsun, web sitemiz olsun, mail adresimiz olsun veya diski 185 hattı üzerinden endeks bildirimlerini yapmalarını talep ediyoruz. Bu talepleri yaptıkları zaman kullanım metreküpleri ortaya çıkıyor, endeksleri ortaya çıkıyor ve ona göre faturalarını ödeme yapıyor, ödeme yapmaktalar. Bunun dışında diğer sıkıntılarımız da kış aylarında özellikle sayaçların sarılmamasından kaynaklı patlamaları meydana geliyor. Biz burada yine okumaları gecikme durumuna geliyoruz.
1: Sarılma derken onu biraz açabilir misin?
2: Tabii orada kış aylarındaki donmadan dolayı sayacın içerisinde bulunan suyun şişmesinden dolayı sayaç patlıyor.
1: Evet.
2: Patladığı için de biz okumaları gerçekleştiremiyoruz. Burada vatandaşımızın dikkat etmesi gereken sayacın izole bir şekilde ısı cam özellikli bezle veya yapı malzemesiyle kaplanması.
1: Faturalarla ilgili bir soruyu daha sormak istiyorum. Tamam. Sürekli bir işte Diyarbakır'da suyun daha fazla bir fiyata sahip olduğuna yönelik mesela konuşmalar oluyor. Bu sosyal medyada yansıyor. Zaman zaman basın da bunu işliyor. Diyarbakır Su Kanalizasyon İdaresi su tüketimini gerçekten fahiş bir fiyat üzerinde mi ele alıyor? Diğer büyükşehir belediyelerinin su kanalizasyon idarelerini de göz önünde bulundurursak nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
2: Şöyle bizim 31 büyükşehir içerisinde daha doğrusu 31 su kanal idaresi içerisinde en uygun fiyatlı veren 4. idareyiz. Bizim diğer 3 idareden daha farklı olarak bizim enerji giderlerimiz, arıtma tesislerimiz, personel sayımız bunlardaki maliyetlerden dolayı bizim İSKİ kanunun 23. maddesine istinaden bir maliyet belirlenir. Biz oraya diğer idarelerden ayrı olarak sadece %1 oranda kar bırakıyoruz. Diğer idareler bunu biraz daha yüksekten bırakabiliyorlar. Biz halkımıza ne mal etmişsek aynı şekilde suyu vermeye çalışıyoruz.
1: Yani diyelim ki bir içme suyu bulunmayan bir köye su götürülmesi gerekiyor. Bu bir yatırım söz konusu. Daha önceki bölümlerde de Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı'na konuk etmiştik. Bir yatırımın nasıl gerçekleşmesi gerektiğini aktarmıştı. Bu yatırım planlamasına değinmişti. Bunlar aslında belli bir maliyete sahip bir durum ve Diyarbakır'ı da düşündüğümüzde Büyükşehir Yasası'yla birlikte hizmet kapasitesi, hizmet alanı oldukça geniş ve buna kırsal da dahil. Kırsalın mesafeleri, ulaşımı gibi etmenler de var. Şimdi anladığım kadarıyla siz suyu bulunmayan bir yere, bir kırsal mahalleye ya da herhangi bir noktada bir yatırım yapmak için belli diskinin belli bir bütçesi var. O bütçeden harcama yapıyorsunuz.
2: Evet.
1: Bu harcamanın gelir gider tablosundan sonra faturalara yıllık olarak %1 mi eklediğinizi söylüyorsunuz?
2: Hayır, onu söylemek istemedik aslında. Bizim söylemek istediğimiz şu, İSKİ kanununda siz suyun tamamının maliyetini, yani musluğa gelinceye kadarki maliyet tablosunu çıkartıyoruz. Buradaki maliyet tablosu enerji gideri,
1: evet,
2: personel giderleri, yeni yatırım programlarının giderleri, bunların tamamının ortaya koyduğu maliyetin sonucunda bir metreküp suyun fiyatı çıkar ortaya. Bunun üzerine de İSKİ kanununa göre %1 oranında kar bırakmanız gerekiyor. Çünkü bir sonraki yatırımları yapabilmek adına.
1: Metreküp başına mı %1?
2: metreküp başına %1 oranda kar bırakmamız gerekiyor. Örnek verecek olursak işte 30 liralık bir faturamız, su maliyetimiz vardır. Bunun %1 oranında kar bırakırız.
1: Evet.
2: Yani 30 kuruşluk bir kar bırakacağız üzerine. Buna göre fiyatlandırmasını çıkartıyoruz.
1: Bir de şeye de gelelim, fatura itirazları ve yurttaşların başvuru konusuna da gelelim. Faturasının yüksek geldiğini düşünen bir yurttaş nereye başvuru yapmalı?
2: Bizim 3 tane noktamız var itiraz noktasında. Birincisi, kurumumuza şahsen müracaat edebilirler. İkincisi, Alo 153 üzerinden veya 185 üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Burada yurttaşların itiraz konusuna dikkat etmeleri gerekiyor. Seyacın evet. Okunmamayı itirazı ayrı bir olay, seyacın arızalı olması ayrı bir olay, yüksek fatura itirazları ayrı bir olay şeklinde. Örneklemek gerekirse, endeksim okunmadı, nereye başvuracağım?
1: Evet.
2: Seyacınızı geldik, evde değilsiniz, okuma yapamadık, biz izbeler bıraktık. Bunun altında kullandığınızı düşünüyorsanız veya üstünde kullandığınızı düşünüyorsanız Alo 153 hattına, diskinin şahsen müracaat ederek veya 185 üzerinden abone numaranız, seyahatçının içerisindeki endeks rakamları bildirerek yeni faturanızın düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Seyahat arızasını yine aynı noktalardan müracaat ederek seyahat değişimini talep edebilirsiniz. Yüksek tüketimleri açmak gerek biraz.
1: Tabii o noktada şunu da sorarak devam etmenizi rica ediyorum. Fatura itirazları geldi. Bu süreçten sonra diski nasıl bir süreç işliyor? Bu itirazları nasıl değerlendiriyoruz?
2: Şöyle biz değerlendiriyoruz. Orada öncelikle vatandaşımıza düşen birkaç görev var. Faturadaki okunan endeks ile sayaçtaki endeksin karşılaştırmasını istiyoruz. Olası bir hatalı okumanın olup olmadığını gözlemlemek adına. Örneklemek gerekirse faturada 100 metre, son okunan 100 metreküptür. Ama sayacınızda 90 vardır. Demek ki biz hatalı bir okuma yapmışız. 90 metreküplük okuma yerine 100 metreküplük bir okuma yapmışız. Buradaki 10 metreküpün düzeltilmesi için bize talepte bulunabilirsiniz. Veya fatura endeksiyle sayaç endeksi örtüşüyorsa burada yapmanız gereken 2-3 temel nokta var. Bunlardan birincisi, iç tesisat kontrolünü yapmanızı öneriyoruz. Özellikle klozetlerde, güneş enerjisinde yaşanan sızıntıları geç fark ediyor vatandaşımız. Bundan dolayı bir fark çıkabilir. Bunlarda herhangi bir aksaklık veya bir problem yoksa o zaman dilekçeleriyle Diski Genel Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapmaları durumda yerinde inceleme ile sayaç tesisat kontrolü yaparak faturada varılan bir hatanın olup olmadığını tespit ediyor, vatandaşımızın itirazını sonuçlandırıyoruz.
1: Sonuçlandırıyorsunuz. Kullanım ömrünü tamamlayan ve yenilenmesi gereken sayaçlarla ilgili nasıl bir süreç işletiyorsunuz?
2: Sanayi Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgeler kapsamında bir sayacı 10 yılı tamamlandığı zaman değiştirilmesi gerekmekte. Diyarbakır İl Genelinde yaptığımız çalışmada 230 bine yakın sayacın değiştirilmesiyle ilgili bir program hazırlamaktayız. Bu sayaçlar yerinde ücretsiz bir şekilde değiştirilecek. Bununla ilgili de vatandaşımızdan destek bekliyoruz. Yani evlerine misafir olduğumuz zaman bize yardımcı olsunlar su sayaçlarının değişim konusunda.
1: Diski'de sürekli bir teknolojik uyumdan da bahsediliyor. Abone işleri olarak da bu teknolojik uyuma yönelik bir çalışmanız oldu mu?
2: Tabii ki. Biz şu anda abone işleri daire başkanlığı olarak uzaktan okuma olsun, e-imza sistemi olsun, e-devlet abonelik kayıtları olsun, birçok alanda adım attık. Özellikle uzaktan okuma ile pilot bölge olarak belirlediğimiz Oğlaklı bölgesinde sayaçları yerinde değil uzaktan okuyarak verileri vatandaşımıza posta yoluyla, SMS yoluyla iletiyoruz. Burada hem tasarruf açısından hem evet. Personel açısından iyi bir tasarruf sağlıyoruz. Bunun yanında e-imza sistemine geçtik. Abone kayıtlarının e-imza yöntemiyle dijital ortama alınmasını sağlıyoruz. Devlet üzerindense vatandaşımızın hiç kuruma gelmeden bulunduğu yerde e-devlet üzerinde müracaat yapması durumunda abonelik devri işlemlerini veya yeni abonelik işlemlerini tamamlıyoruz.
1: Uzaktan sayaç okumayla ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? Ya da bu süreci biraz daha detaylandırabilir misiniz? Nasıl okuyorsunuz? Uzaktan okuma derken bir alıcı mı var? Bulunan yerde bir alıcınız mı oluyor? Onu nasıl görebiliyorsunuz?
2: Biraz teknik konular ama kısaca bahsedeyim size. LoRa dediğimiz uzaktan okuma sistemleri var. Uydu üzerinden okuma gerçekleştiriyoruz. Bulunan bölgenin en yüksek noktasına bir uydu alıcısı bırakıyoruz. Sayaçlarla bağlantılarını sağlıyoruz. Ağ kuruyoruz. O ağ üzerinden de sistemlerimize tanımlıyoruz. Ve vatandaşımızın sayaçlarını periyodik olarak aynı gün, aynı saatte okumalarını gerçekleştiriyoruz. Buradaki temel kısım şu. sistemlerin aktif olarak devam edebilmesi. Biz özellikle Oğlaklı'da bunu devamlı her gün günü gününe kontrol ederek gidiyoruz. Normal şartlarda uzaktan okumanın başarısı %85 olarak kabul edilir. %85 büyük bir orandır kabul görmesi açısından. Biz Oğlak'ta %98.8 oranda başarı elde ettik. Önümüzdeki birkaç projemiz daha var. Özellikle Diyarbakır iç kısmında. Selahattin Eyyubi'nin bir bölümünde, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nin bir bölümünde. Daha sonra villalar bölgesi dediğimiz sur bölgesinde uzaktan okumayı geçmeyi planlamaktayız. Önümüzdeki Ocak ayından itibaren de bu bölgelerin uzaktan okumayı almaya çalışacağız.
1: Peki, su kayıpları ve kayıt dışı kullanımı da biraz konuşmak istiyorum. Su kayıplarının tespit edilmesinde abone işleri dairesi başkanlığı nasıl bir görev üstleniyor?
2: Biz özellikle idari kaçaklar anlamında, daha doğrusu abonesiz veya aboneli ama sayaç dışı kullanımları tespitine yönelik çalışıyoruz. Ama DİSİ Genel Müdürlüğü olarak hem fiziki hem idari anlamda saha çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizim abone işleri daire başkanı olarak yaptığımız çalışmalar haneler, iş yerleri, ticari alanlar, bahçeler, parklar, bu alanların tamamında rutin kontroller sağlıyoruz. Bu kontrolleri usta tesisatçı dediğimiz tesisatı bilen, suyun nereden geldiği, akış yönünü tespit eden bilen ustalarla çalışıyoruz. Bizim burada tespit ettiğimiz noktalarda idari yaptırımlar uyguluyoruz vatandaşa. Evet. Onun dışında da tespit ettiklerimizi yerinde iptali için çalışmalar yapıyoruz.
1: Bu idari yaptırımlar derken gene İSKİ kanunundan mı bahsediyorsunuz?
2: Burada yani bizim DİSKİ tarifeler yönetmeliği dediğimiz, tabii yine aynı kanuna atıfta bulunarak hazırlanan yönetmeliğimiz var. Evet. Tüm yurttaşlarımız DİSKİ.gov.tr üzerinden buna erişim sağlayabilir. Halkımıza açık bir tarifeler yönetmeliği. Orada cezai yaptırımlar tarifemiz var. Yani eğer bir vatandaşımız, bir yurttaşımız suyu kayıtsız kullanıyorsa ve bilinçli bir şekilde bunu yapıyorsa biz onunla ilgili cezai işlemleri uyguluyoruz orada.
1: Tabii buradaki amaç da aslında biraz da su kaynağını korumaya yönelik değil mi yani?
2: Tabii suyun korunması. Yani burada biz cezai işlem uyguluyoruz, çok keyfi söylemiyoruz tabii. Bunu doğru bir yöntem olarak da kabullenmiyoruz ama yasaların bize dayattığı başka bir işlem kalmıyor. Biz burada suyun adil bir şekilde herkese ulaşacak şekilde saha çalışmaları yaparak denetimleri sağlamak. Buradaki sorumluluk bütün halkımıza yansıyor. Yani suyu ölçülebilir, şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak.
1: Aslında sizin de suyu faturalandırmanız kadar da bence biz halk olarak yani yurttaşlar olarak da bu suyu iyi tüketmemiz gerektiğini de kavramamız gerekiyor. Yani böylesi bir bilincin de oluşması gerekiyor. İşte tam da bu noktada biz de Suyun İzinde programını yapıyoruz ve 8 bölümü geride bıraktık. Bugün 9. bölümdeyiz. Şeyi de sormak istiyorum. Önümüzdeki dönemde sayaç ve abonelik hizmetleri açısından hangi çalışmaları planlıyorsunuz? Demin bahsettiniz. Uzaktan okumayla ilgili birkaç pilot bölgeyi daha belirlemişsiniz ama bunun dışında genel olarak abonelik işlemleri için soruyorum.
2: Biz dijital hedef üzerine yoğunlaştık abonelikte özellikle. Abonelik dediğiniz vatandaşın bir nevi kimliğidir. DİSİ Genel Müdürlüğü'nde görünen kimliğidir. Bu kimliğin korunması üzerine çalışmaları yapıyoruz. Özellikle vatandaşımızın abonelik başlangıç sürecinden aboneliğin sonlandırılması tarihine kadar ki arşiv kayıtlarının tutulması, yerinde okumaların ve uzaktan okumaların adil ve şeffaf şekilde yapılması için yeni program ve işlemlerin alınması. Biz özellikle yeni bir program üzerinde çalışıyoruz Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızla evet. beraber. Burada biz DİSKİ'de, DİSKİ her yerde projesi tarzında bir planımız var.
1: Burada, uygulama mı bu?
2: Tabii uygulama üzerinden gideceğiz. Özellikle %50-60'ı abone işlemleri üzerine tanımlanan bir sistem olacak. Burada vatandaşımız oturduğu yerden sayacım okunmadı, endeks bildirmek istiyorum. Sayacım arızalı, sayacım değişti talebinde bulunuyorum. Veya faturam yüksek geldi, itiraz ediyorum. Faturam acaba ben ilk kullanımdan bugüne kadar faturam çıkmadı ama kaç metreküp bugüne kadar kullandım, ne kadar faturam çıkar? Tahmini fatura talebi kısmı var. Bunun yanında bizim dediğim gibi pilot bölgelerin daha da yoğunlaştırılarak, büyütülerek en az 200 bine yakın abonemizin dijital olarak uzaktan okunmasını hedefliyoruz 2027 yılında.
1: Bu noktada şunu da sorayım. Son 2 yılda, 2-2,5 yıllık süreçte yani yeni dönemde abone işleri dairesi başkanı olarak hangi çalışmaları hayata geçirdiniz?
2: Biz burada özellikle abonelendirme üzerine yoğunlaştık. Kayıt dışı olan abonelerimizi kayıt altına aldık. Biz 2,5 yılda 73.228 abone kaydı gerçekleştirdik. Oran olarak çok yüksek bir oran aslında. Bunu sağ denetimleriyle vatandaşımızı ikna ederek yasal mevzuatlar çerçevesinde abonelendirme işlemi yaptık. Bunun yanında kaçak oranlarımızı mevzuatın bize dayattığı 2027'nin sonuna kadar %25'e getirmemiz gerekiyor. Bizim biraz kaçak oranımız merkezde yüksek, kırsalda da yüksek.
1: Kayıt dışı su kullanımına
2: tabii,
1: bak.
2: Tabii kayıt su kullanımı ve fiziki kaçak toplamında evet. Biz %30'lara kadar getirdik. Normalde %37 civarında olan, 2,5 sene %37 olan kayıt dışı oran %30'lara kadar geldi. Yıl sonuna kadar da hedefimiz bunları %25'in altına getirebilmek.
1: Bu %25'in altına getirmeyi Sayıştay mı istiyor?
2: Sayıştay istiyor. Bunun su iklimlendirme ile ilgili kayıt dışı ve kayıt dışı olan suların kayıt altına alınmasına yönelik tedbirler var. Evet. Onlar üzerinden biz çalışıyoruz.
1: Peki yurttaşlar su sayışlarını korumak ve olası arızaları önlemek için nelere dikkat etmeli?
2: Burada temel iki nokta var. Birincisi özellikle kış ayları. Bizim en çok sıkıntı yaşadığımız kış aylarında gerçekleşiyor. Bahsetmiştik su sayışlarının patlaması, korunmadığından dolayı patlaması. Su sayışlarını izole bir şekilde, izocam veya kalın yünlü bezlerle sarılarak kış aylarına hazır hale getirmelerini istiyoruz. İkinci kısım da su sayışlarıyla oynanmaması, yer değişikliği veya başka bir mühür koparması durumunda önceden DİSİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek uygun teknik desteğin almasını yurttaşlarımızdan talep ediyoruz.
1: Peki şöyle bir soru da sormak istiyorum güvenlik açısından. Diyelim ki sizin sayış okuma personelleriniz bulunuyor. Bunlar sahaya çıktıktan sonra yurttaşlar DİSKİ adına işlem yapan personelin görevli olduğunu nasıl anlayabilir?
2: Biz personelimize tanıtıcı kimlik kartları ve DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün koruyucu kıyafetlerini veriyoruz. Yani iş güvenliği kapsamında. Arkadaşlarımız bunları giyiyor. Yaka kartlarını takıyor. Eğer yaka kartı olmayan varsa da yurttaşlarımız yaka kartlarını isteyebilir. Oradan kontrollerini sağlayabilirler.
1: Son olarak şunu da sormak istiyorum. Abonelik ve faturalandırma ile ilgili sorun yaşayan yurttaşlar DİSKİ'nin resmi iletişim kanallarını kullanabilir dediniz. Bununla birlikte ekstradan eklemek istediğiniz, bizim sormayı unuttuğumuz ama sizin de bu çerçevede eklemek istediğiniz değerlendirmeleriniz varsa alabiliriz.
2: Bizim genel olarak DİSKİ yurttaşlarımızdan taleplerimiz şeffaf bir şekilde işlemlerin yürütülmesi amacıyla doğru bilgi ve belgeleri tarafımıza sunmaları. Bizim işleyişimiz abonelikle başlar, abonelik sonlandırmasıyla sonlanır ama arada büyük bir iş yoğunluğu vardır. Vatandaşımız ilk önce aboneliğe gelir. Aboneliğe sunarken bizim belli belgelerimiz vardır. Yani yasanın bize dayattığı tapu, kimlik, kiracısa kira sözleşmesi, DASK veya belediyeden almış olduğu resmi adres de müracaatta bulunması. İkinci kısımda bizim daha doğru ve adil su dağıtımını yapabilmemiz için kaçak tüketimden uzak durması. Yani kayıt dışı su kullanımından uzak durması. Su sayıcılarının korunması. Taleplerimiz bu yönde.
1: Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ediyoruz DİSKİ Genel Müdürlüğü adına.
1: Evet değerli dinleyenler, bugün abonelik işlemlerinden sayıç okumaya, faturalandırmadan sayıçlarla ilgili sorunlara kadar birçok konuyu konuştuk. Sizler de su faturanızı düzenli olarak kontrol edin. Tüketiminizde beklenmedik bir artış varsa sayacınızı ve iç tesisatınızı kontrol ettirin. Faturanızda bir hata olduğunu düşünüyorsanız DİSKİ'nin resmi başvuru kanallarını kullanarak bilgi alın. Abonelik bilgilerinizi güncel tutmayı ve su sızıntılarına karşı dikkatli olmayı da unutmayın. Suyu korumak ortak yaşam kaynağımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekten geçiyor. Yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
0: Suyun izinde programı sona erdi. Bu bir yeniden iletimdir.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Avrupa Birliği Bilgi Merkezi İşbirliği ile hayata geçirilen 4. Avrupa Sinema Günleri, Avrupa'nın farklı ülkelerinden 16 seçkin filmi sinema severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 21-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, Çandamet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali için hazırlanan pankart, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, Dünya Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarına çivi ile çakıldı. Dağkapı Meydanı'ndaki tarihi surlara asılan pankart için 18 çivi kullanılırken, çivilerin tarihi surlara zarar verdiği görüldü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, trafik güvenliği ve ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda bazı cadde ve bulvarlarda araç türlerine göre hız sınırlarını yeniden düzenledi. 22 Eylül'de alınan karar yeni onaylanarak yürürlüğe girdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Diyarbakır Kup Tenis Turnuvası'nın 16.sı sona erdi. Kentteki 4 farklı tesiste gerçekleştirilen turnuva, Kayapınar ilçesindeki 500 Evler Spor Kompleksi'nde oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve ödüller verildi. Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Hifa İkra Şengüler'e yönelik tecavüz suçlamasıyla yargılanan Ayhan Şengüler hakkında açılan davada beraat kararı verildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasını DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, EMEP Milletvekili Sevda Karaca ile çok sayıda kadın örgütü ve siyasi parti temsilcisi takip etti. Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan kadınlar, faillerin korunmasına tepki göstererek Ayhan Şengüler tutuklansın çağrısında bulundu. DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar'ın Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusundaki anayasa değişikliği sözü verirse duruma bakılır sözlerini değerlendiren Sezai Temelli, kendi projeksiyonudur, arabayı atların önüne koymaya gerek yok dedi. DEM Partili Öznur Bart'ın hasta mapus Kürtçe müzik sanatçısı Nudem Durağan sağlık durumunu meclis gündemine getirerek Durağan infazının ertelenmesi için soru önergesiyle İHİK'e dilekçe verdi. Yeni Parti yarın gerçekleştirilecek Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçiminde Yeni Parti'nin adayının Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlücü olduğunu duyurdu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonu ve yaklaşık 455.758 yatırımcıyı kapsayan kanun teklifini görüşmeye başladı. Fon vurgunuyla ilgili tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin görüşüleceği komisyonda daha önce hazırlanan vergi paketinin ilk imzacısı olan ve şirketlerinin yıllarca kurumlar vergisi ödemediği bilinen AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ökte bulunuyor. Mecliste tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi görüşmelerinde konuşan DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, yaşananların organize olduğunu vurgulayarak şebekenin ortaya çıkarılmasını gerektiğini söyledi. Kayyım atandıktan sonra yayını durdurulan Halk TV'deki polis araması devam ederken dayanışma ziyaretlerinde yapılan konuşmalarda çok net bugün karartma ve sansür vardır denildi. Mezopotamya Ajansı'nın X sanal medya hesabı Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı'nın şikayetiyle erişime engellendi. İktidarın sosyal medya hesaplarına yönelik sansür kararları sürerken İfade Özgürlüğü Derneği, Türkiye İşçi Partisi'nin resmi X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Halk TV'ye polis baskını düzenlenmesi, yayınlarının durdurulması ve kanala kayyım atanması uluslararası basında da geniş yankı buldu. Reuters, AFP, BBC ve Euronews başta olmak üzere çok sayıda uluslararası haber kuruluşu, operasyonu ve Türkiye'de basın özgürlüğüne ilişkin tartışmaları gündemine taşıdı. Emek Partisi Edirne'de kaybolan 13 çocuğun akıbetinin açıklanmasını ve sorumluların hesap vermesini isteyerek iktidarın göçmen ve çocuk politikalarını eleştirdi. Zarok TV ilk Kürtçe yapay zeka animasyon dizisi Özgür Sorular'ı 13 bölümüyle izleyiciyle buluşturuyor. Ceren Asıkdemir'in yönettiği Özgür Sorular tamamı Kürtçe seslendirilen ve yapay zeka desteğiyle üretilen ilk Kürtçe animasyon dizisi oldu. Dizi 12 Ekim'de ilk ve tek Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV'de başladı. Her hafta yeni bir bölüm yayınlanacak.
Diyarbakır'da Seyrantepe yolundaki yol çalışmasıyla birlikte kente başlayan trafik sorunu devam ediyor. Yaşanan ulaşım sorununa dair açıklama yapan Diyarbakır Kent Konseyi, sorunun bütüncül planlamayla çözülmesi çağrısında bulundu. Muş'un Varto ilçesinde planlanan jeotermal enerji santrali projesine karşı sürdürülen nöbet eylemi 164. gününe girdi. Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi tarafından başlatılan nöbeti DBP'liler devralırken alana Varto halkı jeotermal enerji santrali istemiyor, suyuma, toprağıma dokunma pankartı asıldı. Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Johnny'nin öldürülmesine ilişkin delilleri gizlemekle suçlanan sanığın anne, baba ve teyzesine ihal indirimiyle 5'er ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken Johnny'nin ablası karara tepki gösterdi. Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 16 kişinin yaşamını yitirdiği Derya Apartmanı davasında mahkeme, bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeni rapor alınmasına karar verdi. Duruşma 14 Ocak 2027'ye ertelendi. Kadıköy Belediyesi ile Kanserli Çocuklara Umut Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 12 Renk Binlerce Umut sergisi 15-31 Ekim 2026 tarihlerinde Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların ardından 8 kulübü, 2 futbolcuyu ve 1 teknik direktörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Galatasaray, Kasımpaşa, Gençler Birliği, Ahmet Sportif Faaliyetler, Samsun Spor, Trabzon Spor, Beşiktaş ve Kocaeli Spor, çirkin ve kötü tezahürat saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gibi gerekçelerle disipline gönderildi. Ahmet Sportif Faaliyetler'in ise Gençler Birliği Ahmet Spor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi kapsamında PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmalar devam ederken Husiler Riyad'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Financial Times analizi Orta Doğu'nun en büyük cephaneliğine sahip ülkelerinden Suudi Arabistan'ın gücünün sınırlarının 2014'ten bu yana devirmeye çalıştığı Yemen'deki Ensarullah yönetimi tarafından nasıl ifşa edildiğine odaklanıyor. İran'da muhaliflere yönelik idam cezaları sürerken dağcı Ali Sina, Mostafa Vin'in ifaz edilmesinin ardından üniversite öğrencisi Najmeh Amini'ye de sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ölüm cezası verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki alternatif rotadan geçmeye çalışan 2500 konteyner taşıyan bir geminin mayına çarparak battığını duyurdu. Polonya'da zorunlu askerlik hizmetinin yeniden yürürlüğe konulması tartışılırken kadınların da kapsama alınması gündeme geldi. 14 Ekim'de yayımlanan ankete göre katılımcıların %46'sı zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilmesini destekliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın hibrit ve siber faaliyetlerine karşı farklı karşılık seçenekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Rutte, ittifakın Ukrayna'ya askeri desteği sürdüreceğini de duyurdu. Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan protestoları çığ gibi büyüyor. Salı günü gerçekleşen grev ve eylemlere işçiler ve üniversiteliler de katıldı. Ülke genelinde sokağa çıkanların sayısı 480 bine ulaştı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
0: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Avrupa Birliği Bilgi Merkezi İşbirliği ile hayata geçirilen 4. Avrupa Sinema Günleri, Avrupa'nın farklı ülkelerinden 16 seçkin filmi sinema severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 21-25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, Çandamet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali için hazırlanan pankart, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, Dünya Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarına çivi ile çakıldı. Dağkapı Meydanı'ndaki tarihi surlara asılan pankart için 18 çivi kullanılırken, çivilerin tarihi surlara zarar verdiği görüldü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, trafik güvenliği ve ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda bazı cadde ve bulvarlarda araç türlerine göre hız sınırlarını yeniden düzenledi. 22 Eylül'de alınan karar yeni onaylanarak yürürlüğe girdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Diyarbakır Kup Tenis Turnuvası'nın 16.sı sona erdi. Kentteki 4 farklı tesiste gerçekleştirilen turnuva, Kayapınar ilçesindeki 500 Evler Spor Kompleksi'nde oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve ödüller verildi. Şüpheli şekilde yaşamını yitiren Hifa İkra Şengüler'e yönelik tecavüz suçlamasıyla yargılanan Ayhan Şengüler hakkında açılan davada beraat kararı verildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasını DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, EMEP Milletvekili Sevda Karaca ile çok sayıda kadın örgütü ve siyasi parti temsilcisi takip etti. Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan kadınlar, faillerin korunmasına tepki göstererek Ayhan Şengüler tutuklansın çağrısında bulundu. DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar'ın Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusundaki anayasa değişikliği sözü verirse duruma bakılır sözlerini değerlendiren Sezai Temelli, kendi projeksiyonudur, arabayı atların önüne koymaya gerek yok dedi. DEM Partili Öznur Bart'ın hasta mapus Kürtçe müzik sanatçısı Nudem Durağan sağlık durumunu meclis gündemine getirerek Durağan infazının ertelenmesi için soru önergesiyle ilke dilekçe verdi. Yeni Parti yarın gerçekleştirilecek Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçiminde Yeni Parti'nin adayının Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlücü olduğunu duyurdu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonu ve yaklaşık 455.758 yatırımcıyı kapsayan kanun teklifini görüşmeye başladı. Fon vurgunuyla ilgili tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin görüşüleceği komisyonda, daha önce hazırlanan vergi paketinin ilk imzacısı olan ve şirketlerinin yıllarca kurumlar vergisi ödemediği bilinen AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ökte bulunuyor. Mecliste tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi görüşmelerinde konuşan DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, yaşananların organize olduğunu vurgulayarak şebekenin ortaya çıkarılmasını gerektiğini söyledi. Kayyım atandıktan sonra yayını durdurulan Halk TV'deki polis araması devam ederken dayanışma ziyaretlerinde yapılan konuşmalarda çok net bugün karartma ve sansür vardır denildi. Mezopotamya Ajansı'nın X sanal medya hesabı Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı'nın şikayetiyle erişime engellendi. İktidarın sosyal medya hesaplarına yönelik sansür kararları sürerken İfade Özgürlüğü Derneği, Türkiye İşçi Partisi'nin resmi X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Halk TV'ye polis baskını düzenlenmesi, yayınlarının durdurulması ve kanala kayyım atanması uluslararası basında da geniş yankı buldu. Reuters, AFP, BBC ve Euronews başta olmak üzere çok sayıda uluslararası haber kuruluşu operasyonu ve Türkiye'de basın özgürlüğüne ilişkin tartışmaları gündemine taşıdı. Emek Partisi Edirne'de kaybolan 13 çocuğun akıbetinin açıklanmasını ve sorumluların hesap vermesini isteyerek iktidarın göçmen ve çocuk politikalarını eleştirdi. Zarok TV ilk Kürtçe yapay zeka animasyon dizisi Özgür Sorular'ı 13 bölümüyle izleyiciyle buluşturuyor. Ceren Asıkdemir'in yönettiği Özgür Sorular, tamamı Kürtçe seslendirilen ve yapay zeka desteğiyle üretilen ilk Kürtçe animasyon dizisi oldu. Dizi, 12 Ekim'de ilk ve tek Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV'de başladı. Her hafta yeni bir bölüm yayınlanacak. Diyarbakır'da Seyrantepe yolundaki yol çalışmasıyla birlikte kente başlayan trafik sorunu devam ediyor. Yaşanan ulaşım sorununa dair açıklama yapan Diyarbakır Kent Konseyi, sorunun bütüncül planlamayla çözülmesi çağrısında bulundu. Muş'un Varto ilçesinde planlanan jeotermal enerji santrali projesine karşı sürdürülen nöbet eylemi 164. gününe girdi. Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi tarafından başlatılan nöbeti DBP'liler devralırken alana Varto halkı jeotermal enerji santrali istemiyor, suyuma, toprağıma dokunma pankartı asıldı. Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Johnny'nin öldürülmesine ilişkin delilleri gizlemekle suçlanan sanığın anne, baba ve teyzesine iyi hal indirimiyle 5'er ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken Johnny'nin ablası karara tepki gösterdi. Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 16 kişinin yaşamını yitirdiği Derya Apartmanı davasında mahkeme, bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeni rapor alınmasına karar verdi. Duruşma 14 Ocak 2027'ye ertelendi. Kadıköy Belediyesi ile Kanserli Çocuklara Umut Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 12 Renk Binlerce Umut sergisi 15-31 Ekim 2026 tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların ardından 8 kulübü, 2 futbolcuyu ve 1 teknik direktörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Galatasaray, Kasımpaşa, Gençler Birliği, Ahmet Sportif Faaliyetler, Samsunspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaelispor, çirkin ve kötü tezahürat saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gibi gerekçelerle disipline gönderildi. Ahmet Sportif Faaliyetler'in ise Gençler Birliği Ahmet Spor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle Futbol disiplin talimatının 52. maddesi kapsamında PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmalar devam ederken Husiler Riyad'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Financial Times analizi Orta Doğu'nun en büyük cephaneliğine sahip ülkelerinden Suudi Arabistan'ın gücünün sınırlarının 2014'ten bu yana devirmeye çalıştığı Yemen'deki Ensarullah yönetimi tarafından nasıl ifşa edildiğine odaklanıyor. İran'da muhaliflere yönelik idam cezaları sürerken dağcı Ali Sina, Mustafa Vin'in ifaz edilmesinin ardından üniversite öğrencisi Najmeh Amini'ye de sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ölüm cezası verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki alternatif rotadan geçmeye çalışan 2500 konteyner taşıyan bir geminin mayına çarparak battığını duyurdu. Polonya'da zorunlu askerlik hizmetinin yeniden yürürlüğe konulması tartışılırken kadınların da kapsama alınması gündeme geldi. 14 Ekim'de yayımlanan ankete göre katılımcıların %46'sı zorunlu askerlik hizmetinin geri getirilmesini destekliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın hibrit ve siber faaliyetlerine karşı farklı karşılık seçenekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Rutte, ittifakın Ukrayna'ya askeri desteği sürdüreceğini de duyurdu. Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan protestoları çığ gibi büyüyor. Salı günü gerçekleşen grev ve eylemlere işçiler ve üniversiteliler de katıldı. Ülke genelinde sokağa çıkanların sayısı 480 bine ulaştı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bu bir yeniden iletim.
7: Bername vaşte şeşma despekeno. Demeşma bu hayrı vaşı be goştare mayer ciyayan. Ez delal ez reyna bu bername vaşte şeşma. Eyro rojara roje çarşemi ez bena meyman eşma. Evar baş gohtaren heja ez delal ez disa bi berneme waş dişeşima iro jirojan roja çarşeme ez dibim meyvane we. Goştare mayer ciyayan peyam vengu waş dişan okumadır pare bikere ma piya berneme ek bikele cani viyayiş o kısay kardeş ma derbas bikere ma bene vengeşima waş dişeşima uma bide iran şimadire. Kuvira mekere, ma goştari bikere, ma veng radyoda berin sehet. Gohtarin heja, hun denge menj radyoya venge ji frekansa notu pencan gohtar dikin. Notu penc e amedeye, hun dikarin ji hejmara meya 0532-478-724-24 briya whatsapp-e deng da khwazu peyamin khwa hun dikarin ji mera bişeynin em behevdura bernamek bi coş bi kelecani em çekin. Kerem bikin em behevdura bernameki bu khwaşi çekin. Goştare mayer ciyayen, mahi dedi des bi bername oku kene, şuma seyine başe, ma kotira goştari kene, ma Ahmedra venge horus nene şuma, eyro Ahmed hiçe serdo varte vara, u mavane şuma hediyedi peyam vengu vaşçan oku mare bire şave, şuma kotira peyam mare şave ne name oku ke bünuse, ma anu anu bername ek veş vrazin, uyayiş ma vrazin, mavama des bir bername oku ker, nika radyo imade, kaybe şuma goştaran emay erciyaya, deyre babetna, ço keremin ma diyar işma goştaran erciyayan kene, kerem bir kere, ma piyana deyre goştari bir kere.

Beli gohdare neja disem buveranın en birin bir ave hundukarın je hejmara me ya WhatsApp 0532-2478-724-24 bir ya WhatsApp'ı denk dağvaz u peyamin ha hundukarın je mera bir şeyinin Goştare mai erciayan și mai eșkene numarai mai WhatsApp-ira 0532-4789-724-24-ra WhatsApp-ra veng vaște și peyaman ucho și mai eșkene madr pare bucere. Anha peyamek meheye mui bukhuinen Evarbaş Delal, Evarbaş Khabat Karim Veng Radyo'yu Ez jubo hevalin kul li girtige ve gohtar dikin Strana Murat Demir bete yekdem duhazım Spas MJ spasiyo xaj boy ve dikin navi xane nivisan diye MJ de bejin evi ku li girtige he li çarper çevelat li cihane me gohtar dikin jiboy wan strana Murat Demir bete yekdem em diyari dikin Kerem bikin em ve strana gohtar bikin

Beli guhdarı neja disem bu verane. Merhaba ez Leyla jibo hevale xwe andok u hevalen cemmi slaven xoyen germ dişinim jibo wan stranek ji Eyaz Yusufi dixwazim spas. Emci spas yoxa jibo Leyla dikin u hevalen ku me guhdar dikin jibo wan ji eme strana Eyaz Yusufi nevroz diyari bikin. Peyamek dine ji Eyaz bi jibo xoyenim. Slav urez ez rohat naha emligun li ber sitila agir guhdari vedikin. Strana du dore da bila jibo Malbata Veng Radio Malbata Şahin re brawere den baş. Em spasyo xe jibo rohat jidikin. Em jiz slaven xeyin germ dişeynin. Gotiye em ber sitila agir ve guhdar dikin. Em dibejin kavet be jibo veji. Strana Eyaz Yusufi Nevroz em diyari veji dikin. U guhdarvanem Veng Radio re. Kerem bikin em behev dura ve strane guhdar bikin.

Guhdar Neja Dîsem bi wera ne peyamê me hene ez wan peyama bixwînim hêdiyê diyem tên dawiya bernameya xwe jî gotiye silav ji wera ez Aydın İstanbul'i Hozan Aydın Esmer Stranı Diyari Hemu Guhdar Veng Radyo'yu yanlışım varsa affola eşim yardımcı oldu spas bername vera öğrenmeye çalışıyorum ben Bayburtluyum eşim Dersinli em spas yoga jiboy kek yoga aydın dikin şaşı ki tüneye ne şaşı evya pırskerek şi tüneye hindi bir evya gelek hoşe

0: Thank you, sir.
1: برنامه واشت ششما خدیا
2: Bu bir yeniden iletimdir.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Beng Radyo'da sizlerle.

sırtına, vur sırtına. Dostun olan vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi, al vur sırtına.

ne fayda Kefen beyaz ah ne fayda Bir hayine yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda Bir hayine yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda

Yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Radio Wang. Radio Wang.
1: Hinding, jibir nabın. Hin sıtran, dudul dudeminin, vık sıterken şeve.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.

özümü kattım. İnsan sufatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Venk.

yazılmış öyküleri unutmalı. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş örük bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur.

Ya bahsediyorum çünkü başını kuma saklayanlardan tiksindim, baş kaldırıyorum ve söz veriyorum.

yasaklardan, baskılardan. Asla yetkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım, baş kaldırıyorum.